ben çeçmiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmiş.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d'aveti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafi'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam, sana

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kolumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kolum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 2

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Allah'ım, yarattıklarının hallerini düzenleyen, bizi bir an olsun başıboş bırakmayan sensin. Sen bizi terk edersen nice olur halimiz. Her şeye gücü yeten Rabbim, bize en büyük kötülük yine bizden. Sen bizi bize muhtaç eyleme. Zamanımızın nemrutlarını, firavunlarını eşiğimizden geçirme. Sen bizi huzurunda huzura erenlerden eyle. Bugün cuma, gün dönmeden geceye, nefsimizin tuzaklarından korunmak için dua etme vakti. Cumamız mübarek olsun.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Ahmet olan, ilmi ve takvasıyla meşhur bir zat vardı. Ahmet Efendi sadece kitapların alimi değildi. Aynı zamanda güzel bir gönül ehliydi. Yüzünden nur, sözünden hikmet eksik olmazdı. Ancak hikmet ve ilim sahibi olması onu şu imtihan dünyasının çetin imtihanlarından muaf tutmayacaktı elbette. Öyle de oldu. Ahmet Efendi hayatının ilk yarısında büyük bir refah içinde yaşadı. Geniş arazileri, bereketli bağları ve zengin bir kütüphanesi vardı. Eşi Zeynep Hanım ise hem dünyalık işlerinde hem de ibadetlerinde ona destek oluyor, yanından hiç ayrılmıyordu. Tam bir hayat yoldaşıydı. Daima dillerinde "La havle ve la kuvvete illa billah" duası vardı. Yani güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Ancak imtihan dünyasıya bir yıl, iki yıl değil, tam 7 yıl süren bir kuraklık geldi. Ne arazilerinde ne de hayvanlarında bereket kaldı. Ahmet Efendi elindeki her şeyi yoksul komşularına ve öğrencilerine dağıttı. O durumdayken bile kimseyi geri çevirmedi. Çünkü etrafındaki herkes onun gibi sıkıntıdaydı. Sonunda evindeki son yiyecekleri de bitti. Kütüphanesindeki en değerli el yazmalarını satmak zorunda kaldı. Yani artık küçücük bir kulübede, bir hurma ağacının gölgesinde en zor şartlarda yaşıyorlardı. Eşi Zeynep Hanım bir gün gözleri yaşlı bir şekilde şöyle dedi: "Ahmet Bey, biliyorsun 7 senedir elimizde ne varsa paylaştık, tükettik. Hamdolsun kalbimiz Allah'a şükür dolu. Lakin midemiz boş. Şu fakirliğimiz imanımızın zayıflamasına sebep olur diye korkuyorum. Söyler misin ne olacak halimiz?" Ahmet Efendi eşinin yüzüne tebessümle baktı. Sanki o tebessüm karanlıkta yanan bir kandil gibiydi. "Zeynep Hanım, unutma ki rızkı veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Bolluk şükür ister, darlıksa sabır ister. Sakın korkma, imanımız midemizin boşluğuyla ölçülmez. Rabbim bir kapıyı kaparsa 1000 rahmet kapısını da açar. Biz ondan gelen her şeye razıyız. Ümidimizi yitirirsek, ah hanım, asıl o zaman her şeyimizi kaybederiz." İmtihanlar bunlarla bitmeyecekti. Birkaç gün sonra Ahmet Efendi ve eşinin canından çok sevdikleri nur yüzlü, yardımsever ve ilim yolunda yetiştirdiği güzel oğlu aniden hasta oldu ve vefat etti. Bu yaşlı ailenin omuzlarına yüklenen belki de en ağır imtihandı. Nihayet defnettiler. Cenaze sonrası hanımı Zeynep Hanım ağlıyordu. Kolay mıydı? Ahmet Efendi ise seccadesine oturdu, sessiz sessiz gözyaşı döktü ve uzun bir secdeye kapandı. Secdeden kalktığında elini semaya kaldırdı ve gönlünden şu yakarış yükseldi: "Ya Rabbi, senin mülkün geniştir, lütfun sonsuzdur. Bana bolluk verdin, şükrettim. Fakirlik verdin, sabrettim. Belki şu dünyada en sevdiğimi de aldın. Yine de dilimden şükür, kalbimden rıza düşürmedin, hamdolsun. Ya Rabbi, ben bir kulum, sen benim sahibimsin. Bu acıdan sonra da

ilahi, umudumu sadece sana bağlıyorum. Yeter ki sen benden razı ol. Senin rahmetinden daha büyük bir ümit nerede bulunur? Eğer şu yaşadığım acı, şu imtihan katındaki derecemi yükseltecekse, sen razı olacaksan ben binlerce kez razıyım ya Rabbi. Ahmet Efendi'nin bu teslimiyeti aslında en önemli makamlardandı. O gece Ahmet Efendi ve hanımı yine teheccüd namazlarını kıldılar. Çünkü biliyorlardı ki kederin en ağır anında dahi Allah Teala'ya yönelmek, kaybolan, her şeyi unutturan tek huzur yeriydi. Sabah güneş doğarken kapıları çalındı. Gelen o bölgenin padişahının veziriydi. Vezir heyecanlı ve duygusal bir şekilde gözünü yere dikti, ellerini bağlayarak şöyle dedi: "Ey büyük alim, padişahımız dün gece rüyasında bizzat Peygamber Efendimiz'i görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurmuşlar ki, hemen git, şurada oturan ümmetimden Ahmet'e selamımı söyle. Onun o büyük sabrı ve umudu kaybetmeyişi beldenizden kuraklığın kalkmasına sebep oldu. Onun bir damla gözyaşı senin onca mülkünden daha kıymetlidir. Onu yanına al, hak ettiği değeri ver." Vezir çuval dolusu altın ve erzak getirdiğini söyledi. Lakin Ahmet Efendi yüzünü çevirdi. "Ey vezir, bu anlattığına o kadar çok sevindim ki, bu benim için dünyanın tamamından daha değerliydi. Hamdolsun ki benim gibi aciz, zavallı bir ümmetine ne güzel bir teselli verdi. Padişahınıza söyleyin, ben Allah'a kulluk eden bir kulum. O bana makam ve zenginlik vermezken de onun kuluydum. Şimdi de onun kuluyum. Benim makamım şu seccademin üzeridir. Rızkım Allah'tan gelen o rahmettir." Ancak vezir ısrar etti: "Ben emir kuluyum. Siz istemeseniz de bu bir emirdir. Size hizmet etmemize izin verin. Hem bu beldenin size ihtiyacı var." Ahmet Efendi nihayet kabul etti. Ama bir şartla: "Getirdiğin o altınları kuraklıkta zarar görmüş yoksullara dağıt, olur mu? Bana da sadece bir parça temiz su ve bir miktar un ver yeter." Kısa bir süre sonra o bölgeye rahmet yağmurları yağmaya başladı. Toprak yeniden canlandı, ekinler fışkırdı. Ahmet Efendi yine aynıydı. Makam ve zenginlik içinde yaşasa da kulübesindeki gibi sade kaldı. Hayatını halka bir şeyler anlatmaya ve yoksullara yardım etmeye adadı. Ona bir gün sordular: "Bu kadar büyük imtihanlar karşısında siz nasıl dayanabildiniz?" Şöyle dedi: "Evladım, biz Müslümanız. Bizim inancımızda en karanlık gecenin ardından dahi sabahın geleceği bilgisi var. Kuraklıkta malımı, hastalıkta evladımı kaybettim, evet. Ama ben Rabbimi hiç kaybetmedim. Ümidimi sadece ona bağladım. Çünkü biliyordum ki o bir kuluna dert veriyorsa, o dert aynı zamanda gelecek rahmetin habercisidir. Umudu kaybeden imanı da kaybeder oğlum. Şu yaşadıklarımız, musibetler tıpkı denizin üzerinde olan o köpükler gibidir. Ama asıl o inci
sabır ve şükürle denizin ta dibinde, gönlün derinliğinde gizlidir. Bu kıssa da bize öğretir ki, en zor anlarda dahi umudu kaybetmemek, Müslümanın en büyük gücüdür. Çünkü Allah Teala'ya olan tevekkül, fırtınalı bir denizde sığınılacak en sağlam limandır. Eyvallah! Yine eski zamanlarda, Bağdat'ta Dicle Nehri kıyısında adı Kasım olan zengin ve itibarlı bir tüccar vardı. Kasım Bey, mal varlığının çokluğuyla değil, dürüstlüğü ve ticaretteki başarısıyla tanınıyordu. Ancak Kasım Efendi'nin kalbinde sürekli bir endişe vardı. Tam anlamıyla tevekkül edememek. Her ne kadar sadakayı, zekatı hiçbir zaman aksatmasa da yeni bir kervan yola çıktığında uykuları kaçar, fırtına haberi duyduğunda beti benzi atardı. Ticaretini o kadar titizlikle planlardı ki sanki kar veya zarar tamamen kendi hesaplarına bağlıydı. Bu böyle gidemezdi. Bir gün yakın dostu ve aynı zamanda şehrin tanınan alimlerinden Şeyh Arif'e gitti ve bu halini açtı. "Hocam, ticaretimi düzgün yapmaya çalışıyorum. Allah'ın emirlerini de yerine getirmeye çalışıyorum. Lakin her yeni işle başlarken kalbimde bir korku, bir endişe var. Sanki kontrol benden çıkarsa her şey mahvolacak. Evet, dilimle Allah'a tevekkül ediyorum ama kalbim o fırtınanın yolları kapamasından, mallarımın başına bir şey gelmesinden endişe edip duruyor. Ben acaba münafık mıyım?" Hocası tebessüm etti ve şöyle dedi: "Ey Kasım, Allah'ın izniyle senin hastalığın münafıklık değil, sebeplere takılıp kalma hastalığı evladım. Senin gayretin takdire şayandır. Ama bil ki Allahu Teala sebeplere yapışanı sever. Ama o sebeplere tapanı sevmez. Evladım, tevekkül çalışmayı bırakmak değildir. Elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakman ve kalben rahatlamaya çalışmandır. Unutma, geminin karada yürümesini sağlayan o küreklerin kuvveti değil, denizdeki suyun Allah'ın emriyle o gemiyi taşımasıdır evladım." Aradan birkaç ay geçti. Kasım Efendi, tüm sermayesinin büyük bir bölümünü yüklediği Yemen'den Hindistan'a kadar ulaşacak 7 kervan ve 7 deniz gemisinden oluşan kocaman bir ticaret seferi düzenledi. Yine her zaman yaptığı gibi günlerce hesaplamalar yaptı. Yolda neler olabilir, rüzgar fırtına zamanı mı, elinden geleni yaptı. Ancak seferin 3. ayında Bağdat'a kara bir haber ulaştı. 7 gemiden 4'ü şiddetli bir fırtınada batmış, geri kalan 3 gemi ise Hint Okyanusu'nda korsanlar tarafından yağmalanmıştı. Bu da yetmezmiş gibi kervanların çölün ortasında kum fırtınasına yakalandığı ve kaybolduğu da söyleniyordu. Yani işin özü, Kasım Efendi'nin yıllardır biriktirdiği tüm mal varlığı bir anda yok olmuştu. O zamanın en güzel evlerinden birinde oturan Kasım Efendi borç batağındaydı artık. O güzel evini hemen elinden çıkardı, şehrin dışında bir barakaya taşındı. Eşi ve çocukları da şaşkınlık içindeydi. Kasım Bey'in içi kan ağlıyordu. Ama bir yandan da hocasının sözleri kulağında yankılanıyordu.
Kasım Bey eski evinin dar çatısında oturmuş gökyüzüne bakıyordu. İçinden şöyle bir ses yükseldi. Yıllarca çalıştım, hesapladım, titiz davrandım ama hepsi bir anda gitti. Demek ki planların üstünde bir plan var. Benim hesabım boşa çıktı. Şimdi geriye sadece onun takdiri kaldı. Sabaha doğru Kasım Bey her zamankinden daha derin bir huzurla uyandı. Abdestini aldı, seccadesini serdi ve iki rekat hacet namazı kıldı. Secdede ağladı. Ama bu ağlama çaresizliğin, isyanın değil, teslimiyetin gözyaşlarıydı. Şöyle dua etti biraz sonra. Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım. Sen her şeyi benden daha iyi biliyorsun. Bütün ilmimi, şu aciz aklımı, gücümü kullandım. Ancak görüyorum ki benim tedbirim senin takdirinin yanında hiçbir şey. Malım gitti. Lakin sen varsın. Sen bana yeniden verirsin ya da vermezsin. Ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Her iki halde de ben senin kulunum. Ne olur kalbimdeki acziyetten kaynaklanan şu kaygıyı kaldır ve onu tam bir tevekkülle doldur. Ya Rabbi, sadece senin rızana talibim. Olan da hayırdır, olmayan da, dedi. Kasım Efendi namazdan sonra yüzünde tarif edilemez bir sükûnetle eşinin yanına döndü. Eşi uzun zamandır Kasım Bey'i böyle görmüyordu. Şaşırdı ve sordu. Efendi ne oldu? İyi misin? Bunca malımız gitti. Sen nasıl bu kadar mutlusun? Endişe etmiyor musun? Kasım Efendi elini eşinin omzuna koydu. Hanım, vallahi ben kaybetmedim. Ben üzerimdeki yükü attım sadece. Yıllardır sırtımda taşıdığım malın endişesi beni yiyip bitiriyordu. Şimdi anladım ki o mal benim değilmiş. Ben emanet değil, benim zannetmişim sadece. Halbuki o sadece bana bir süreliğine verilmiş. Şimdi emanet sahibine döndü. Bense asıl kaybetmekten korktuğum şeyi, yani Allah Teala'ya olan güvenimi buldum. Tevekkülü öğrendim hanım. Kasım Efendi pazarda küçücük bir dükkan açmış, sıfırdan yine helalinden kazanmaya başlamıştı. Artık eski endişeleri yoktu. Sadece uğraşıyor, çalışıyor, gerisini Allah'a havale ediyordu. Kalbinde öyle bir huzur vardı ki, şu küçücük dükkanı sanki oturduğu o eski saraydan daha ferah geliyordu. Birkaç hafta sonra Medine'den bir kafile Bağdat'a geldi. Kafile başkanı Kasım Efendi'yi arıyordu. Nihayet sora sora yanına geldi. Ey Kasım Efendi, aylardır sana ulaşmaya çalıştım. Başımıza gelmeyen kalmadı. Senin kervanın ve gemilerin hakkında çıkan haberler yanlıştı. Fırtınada batan gemiler seninkiler değil, başkasına aitti. Senin dört gemin fırtınadan sığınarak bir adada kaldı ve o adanın incileriyle yüklendi. Korsanların yağmaladığı zannedilen o üç gemi ise korsanları esir alıp malları kurtardıktan sonra beklenenden daha fazla kârla geri döndü. Kervanların da kum fırtınasını aşıp daha güvenli ve zengin bir yerden buraya doğru geliyor. Evet, bu bekleyiş aylar sürdü. Ama sen yine de Bağdat'ın en zengin tüccarı olmaya devam ediyorsun, dedi. Kasım Efendi
sevinmişti. Elhamdülillah dedi, iki rekat şükür namazı kıldı. Hemen hocasının yanına gitti. Hocası olayı duymuştu. Gördün mü ey Kasım, mal gitti sanılırken sen tevekkülü kazandın. Tevekkülü kazandığın an Allah Teala senin malını da geri verdi. Çünkü Rabbimiz kendisine kalbiyle tam olarak dayanan kulunu asla utandırmaz. Aslında o sana kaybettiğin malı değil, kaybetmekten korktuğun o huzuru geri verdi oğlum. Birkaç gün sonra denildiği gibi aylarca geç kalmasına rağmen kervanları ve malları geldi. Kasım Efendi, Bağdat'ın en çok sadaka veren, en merhametli ve en tevekkül sahibi tüccarı olarak anıldı. Çünkü artık o biliyordu. İnsan gayret edecek, uğraşacak, elinden geleni yapacak ama kalbini sadece Allah Teala'ya bağlayacaktı. Dünyanın en büyük zenginliği tevekküldü. Bağdat'ın arka sokaklarında güneşin bile girmeye çekindiği izbe bir hanın köşesinde üzeri kirpas içinde bir adam yatıyordu. Harun. Bir zamanlar Bağdat medreselerinin en parlak zekası, sesiyle dinleyenleri ağlatan o genç hafız gitmiş, yerine gözlerinin feri sönmüş, günahın batağında kaybolmuş bir harabe gelmişti. Harun'un hikayesi küçük bir gafletle başlamıştı. Bir kereden bir şey olmaz diyerek girdiği o kapı artık üzerine kilitlenmişti. Önce arkadaşlarını değiştirdi, sonra alışkanlıklarını, en sonunda da ahlakını. Annesi, o mübarek kadın, oğlunun bu halini göre göre kahrından vefat etmişti. Harun, annesinin cenazesine bile gidememişti. Bu vicdan azabı onu kurtarmak yerine daha da dibe çekmiş, unutmak için daha çok günaha dalmış, daha çok batmıştı. Artık Bağdat halkı onu gördüğünde yolunu değiştiriyor, şu adama bak. Bu adamdan kimseye hayır gelmez, bunun kalbi mühürlenmiş diyorlardı. İşin kötüsü, Harun da inanmıştı buna. Kendi kendine, benim gibi bir isyankârı Allah ne yapsın? Ben annemin bile katili oldum. Ben Kur'an'ı ezberleyip sonra unutan bir deliyim. Benim yerim zaten belli deyip duruyordu. Umutsuzluk günahından daha büyük bir günah gibi yapışmıştı yakasına. Mevsim kıştı. Dondurucu bir rüzgar Bağdat sokaklarını dövüyordu. Harun sığınacak bir saçak altı ararken titreyen bacakları onu eski mahallesine, çocukluğunun geçtiği mescidin avlusuna kadar sürükledi. Gece yarısıydı. Kandiller yanıyor, içerden belli belirsiz bir zikir sesi geliyordu. Harun caminin kapısına elini uzattı ama itemedi. Eli havada kaldı. Sanki görünmez bir duvar, "Sen buraya layık değilsin, içeri girme!" diyordu. Geri dönmek istedi. O sırada içerden imamın gür ve yanık sesiyle okuduğu bir ayet yankılandı. Sanki her şey, rüzgar dahi susmuş, o ayet konuşuyordu. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Harun olduğu yere çakıldı. Ey haddi aşan kullarım diye fısıldadı. Bu
ben miyim? Nefsine zulmeden. Ama Allah kullarım diyor. Beni hala kulu olarak mı çağırıyor? Kovmuyor mu? Sonra dizlerinin bağı çözüldü. Yıllardır ağlamayı unutmuş o taşlaşmış gözlerinden önce bir damla, sonra sel gibi yaşlar boşanmaya başladı. Çamurlu kıyafetlerine, şarap kokan nefesine aldırmadan caminin kapısını itti ve içeri girdi. Cemaat dağılmıştı. Sadece yaşlı imam Abdullah Hoca ve birkaç talebesi vardı. Kapının gürültüyle açılmasıyla hepsi birden döndü. Karşılarında perişan haldeki kirpas içinde Harun'u gördüler. Talebelerden biri, "Ey Berduş, burası Allah'ın evi, çık dışarı," diyecek oldu. Ama Abdullah Hoca elini kaldırıp onu susturdu. Harun ağlıya ağlıya mihraba doğru sendeleyerek yürüyordu. Ayakları artık onu taşımıyordu. Caminin ortasında dizlerinin üzerine çöküverdi. Başını ellerinin arasına aldı. "Ya Rabbi, ya Rabbi, kapına geldim ama yüzüm yok. Herkes beni terk etti. Anam bile beni bırakıp gitti. Ben kendimi bile terk ettim. Allah'ım, ama sen gel dedin. Geldim Allah'ım. Yüküm dağlardan ağır. Günahım okyanuslardan derin. Eğer sen de beni kovarsan, ben kime giderim? Kimin kapısını çalarım?" Harun yüzünü caminin halısına sürdü. Öyle ağlıyordu ki sanki içindeki zehiri, yılların kirini temizliyor, akıtıyordu. "Beni affet Allah'ım, beni affet Allah'ım," diye inliyordu. Abdullah Hoca ve talebelerinin gözleri doldu. Hoca yavaşça Harun'un yanına geldi. O kirli, pasaklı kıyafetlerin içinde kokan adamın yanına diz çöktü. Omzuna elini koydu. Harun irkiliverdi. "Dokunma bana hoca, seni de kirletirim." Abdullah Hoca gözü yaşlı şekilde tebessüm etti ve sarıldı. "Ah be evladım, gözyaşıyla yıkanan bir tövbeden daha temiz ne var şu dünyada? Kalk, Allah senin gibi kırık kalpleri sever." Sabaha doğru hocası caminin yanındaki evine götürdü. Suyu kaynattı, yıkanması için imkan verdi. Güzel elbiseler giydirdi. Sabah namazında Harun, yıllardır unuttuğu namazı her rekatında hıçkırıklarla kıldı. Gece ayrı olan Harun, sabah tamamen farklıydı. Yüzündeki o kara bulut dağılmış, yerine hüzünlü ama nurlu bir ifade gelmişti. İşte Harun o sabahtan sonra eski hayatına dair her şeyi sildi. Şehrin en ağır işlerinde çalıştığı, kazandığı her kuruşu sadaka olarak dağıttı. "Neden bu kadar kendini yoruyorsun?" diyenlere, "Ben o haram paraları vücudumdan ve ruhumdan Allah'ın izniyle terle, sadakayla atacağım," diyordu. Yıllar sonra bir hac mevsiminde Kabe'nin örtüsüne yapışmış, saçı sakalı ağarmış bir adam görüldü. İnsanlar onu tanıyamadı. O Harun'du. Kabe'nin kapısında şöyle dua ediyordu: "Ya Rabbi, gençliğime ziyan ettim. Huzuruna onca günahla geldim. Ben enkaz olmuştum.
Ama sen o enkazdan bir saray inşa ettin. Şahit ol ya Rab. Sen de şahit ol Kâbe. Harun Rabbini buldu. Harun sahibine döndü. Ya Rabbi, eğer beni affettiysen emanetini şu secdede al. Çünkü artık senden gayrısına ne bakacak gözüm, seni anmaktan başka da ne kelam edecek dilim kalmadı. Rivayet edilir ki Harun o duasını bitirdikten sonra son bir secdeye kapandı ve bir daha kalkmadı. İnsanlar onu kaldırmak istediklerinde yüzünde dünyanın en huzurlu tebessümünü gördüler belki de. Sanki müjdeyi almış gibiydi. Ey kardeşlerim, Harun'un hikayesi bize şunu anlatır. Günahımız ne kadar büyük olursa olsun, Allah Teala'nın rahmeti o günahlarımızdan da büyüktür. O şeytanın en büyük tuzağı bize affedilmeyeceğimizi fısıldamasıdır. Halbuki kapı hiç kapanmadı. Mesele düşmek değil, düştüğü yerden "Ya Rabbi" diyerek kalkabilmekti. Gecenin en karanlık anı, şafağın sökmesine en yakın anıdır. Tıpkı Harun gibi. Eyvallah. Geldik bugünkü programımızın nihayetine. İnşallah ibret alanlardan oluruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının bir yenisinde buluşabilmek ümidiyle. Sürçülisan ettik, affola. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

göklerin ve yerin, bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Allah'ım. Sen bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Bizler İslam'ın neferi, bizler Müslümanların haykıran sesiyiz. İmanımızla yaşamak ve imanıyla yaşayanlara kol kanat germek için buradayız. Ey yüceler yücesi Rabbim, sen bizi niyetimizde sabit kıl. Bugün Cuma, yankılanırken çocukların sesi camilerin kubbesinde. Gelecek onlarla göz kırparken bize şükretme vakti. Cumamız mübarek olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Düşsem yine kaldır beni. şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.

0: Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor.
1: Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor.
2: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah tevbe konusuna devam edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, kulluk için yaratıldık. Hakk'a kulluk edelim. Nefsimizin oyunlarını bırakıp Hak yoluna gidelim. Hakk'ın emirlerini başımıza taç, sünnet siniye-i Ahmediye'yi yolumuza sıraç, ibadet ve taati kendimize minhac edinelim. İşlediğimiz bunca kötülüklere ve günahlara nedamet edip, pişman olup, ağlayıp, sızlayalım. Tevbe ve istiğfarda bulunalım. Kendimizi herkesten aşağı tutalım. Baktığımızdan ibret alalım. Birisine bakıp şükredelim, bir diğerine bakıp fikredelim. Kıldığımız her namazdan sonra bunun Hakk'a son ibadetimiz ve kıldığımız son namaz olduğunu düşünelim. Hak söyleyelim, hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Hakk'a hakkıyla kul, halka elden geldiği ve güç yettiği kadar yardımcı olalım. Buyuruyor ki, ey aşıkı sadık, tövbe eden ve tövbeleri kabul buyurulan kişilerde şu sıfatların bulunması şarttır. 1. İlmi ilahiyi talim etmek ve hak ilmiyle hallenmek gerekiyor. 2. Tövbeden sonra hem o tövbeyi gerektiren günaha hem de diğer bütün kötü ve çirkin hallere dönmemek, her gün biraz daha gayret ve himmet göstererek ibadet ve taatini ve muhabbetini arttırmak gerekiyor. 3. Kimin haksız olarak malını almışsak geri vermek, kime vurmuşsak rızasını alıp gönlünü hoşnut etmek, hasımları ahirete intikal etmişse onların mirasçılarını bulup helallik almak, mirasçıları bulmak ve onlarla helalleşmek mümkün olamıyorsa hasımlarının ruhları için Kur'an-ı Kerim okumak ve onların ruhlarını şad edecek hayır ve hasenatta bulunmamız gerekiyor. 4. Giydiği elbiseyi hak için giymek, taktığı ziyneti hak için takmak. Zira tövbe etmeyenler elbiseyi şehvetleri için giyerler ve her türlü ziyneti de hevaları için takarlar. Tövbe eden ise elbiseyi avret yerini örtmek ve ayıbını kapamak ve taktığı ziyneti de Allah-u Teala'nın kendisine bağış ve ihsan buyurduğu nimeti ishar için takarlar. 5. Tövbe edenler o tövbelerine sebep olan günahları işledikleri yerlere gitmemeli. Tövbe ettiği halde evvelce günah işlediği yerlere giden ve o günahı hala işlemeye devam edenlerle görüşüp konuşanın tövbesini bozmasından korkulur. Bu ise sözünden dönmek ve Allah-u Teala'ya asi olmak demektir. Tövbe, Allah-u Azimüşşan'a karşı yaptığı kötülüğü bir daha yapmamak üzere söz vermektir. Sözünden dönenler ise, Allah muhafaza buyursun, münafık sıfatına girerler. Bilindiği gibi münafığın 3 alameti vardır. Münafık konuşursa yalan söyler, münafık söz verirse sözünden döner, münafık emanet edilirse ona ihanet eder. Eğer bu sıfatlar bir kimsede varsa hemen tevbe ve istiğfarda bulunmalı ve bu kötü davranışları derhal bırakmalıdır. İnsan ve özellikle Müslüman sözünün eri olur. Verdiği söze sadık kalır. Ne yalan söyler ne de emanete ihanet eyler. Hele yalanla iman asla ve kat'a bir araya gelmez. Biri gelince öteki çıkar gider. 6. Kötü huylarını ahlak-ı Kur'aniye ve ahlak-ı Muhammediye'ye tebdil eylemek, yani Kur'an-ı Azimil Bürhan ve Resul-i Zişan'ın ahlaklarıyla ahlaklanmaktır. 7. Seher vakti uyanarak istiğfar eylemektir. Çok uyku uyumamak gerekiyor. Yatağa girince bir gün kendisinin böyle kabre yatırılacağını, gece karanlığını görünce de

0: Kabrin ve mahşerin karanlığını düşünmelidir insan. 8. Tövbe eden cömert olmalıdır. Ağlayanların gözyaşlarını dindirmelidir. Fakirleri, yoksulları, yetim ve dulları sevindirmelidir kişi. Elinde yoksa dilinde olmalıdır. Güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak da, bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak da cömertlik ve hakka sadakat nişanesidir. Allah-u Teala'yı hüsnü zan eylemeli, Allah-u Teala'yı sevmeli, Resulüne güvenmeli, rahata ve sefaya ermelidir insan. Allah-u Teala'dan razı ol ki o da senden razı olsun. Cennet ve rızasını, rıdvanını, mülk-i kebirini sana bağış ve ihsan buyursun. İnsan suresinin 20. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ve ne tarafa baksan tarif ve tavsif edilmez bir nimet, büyük ve geniş bir mülk ve saltanat görürsün. Ey hak ve hakikat talibi! Ağız tatlarını bozan ölüm gelmeden, ahirette azap ve ikap görmeden, nar-ı cehennemi görmeden, dünya hayatındayken nar aşkı ilahiyle cismini yak. Nefsinin her istediğini verme. Nefsinle mücadele ve mücahede et. İbadet ve taatte daim ol, bela ve musibetlere razı ol ve rıza-i ilahiye eriş ve selam buyuruyor. İlahi bizleri Habibi Edib'in hürmetine nail-i meram eyle, ayıplarımızı ört, suçlarımızı bağışla, lütfunla, kereminle yarlıga, tevbesinde sabit, gece gündüz abid, dergah-ı bargah-ı uliyetine sacit kullarından eyle. İman ile yaşat, iman ile öldür. Cemalinle güldür, sefane erdir. Günahlarını hasenata tebdil ve tahvil buyurun. Tövbekar kulların zümresine bizleri de ilhak eyle. Habibinden ayırma, dinden, imandan ve hayadan sıyırma. Gözlerimizi toprak ile doyurma. Hak ile batılı bilelim, daima hakka yönelelim, batıldan yüz çevirelim. Küfür ikabından, kabir azabından azad eyle. Ölmüşlerimize rahmet, olmuşlarımıza derecat aliya ile rıfat, vatan ve milletimize refah ve saadet, din ve devlet, vatan ve millet uğrunda çalışanlara gayret ve basiret, ordularımıza nusret ve muzafferiyet ihsan ve inayet eyle. Celalinden cemaline sığındık ya Rabbi, zat-ı uliyetine güvendik Allah'ım. Rahmetine dayandık, iman ile uyandık. Ey yüce Mevlam, bizi kapından kovma, huzurundan mahrum koyma. Dinleyip işittiklerimizle amil, sıdk ve ihlas ile kamil olanlardan eyle. Bu programı dinleyen, dinleten tüm kardeşlerimizi nurunla pür nur, gönüllerini aşkınla mamur, lütuf ve kereminle mesrur eyle. Hayırlı ve helal kazançlar nasip buyurarak hayra sarf etmeyi müyesser eyle. Asi ümmeti Muhammed'i ıslah ve bizlerin bütün müşkillerini de kolaylığa tebdil eyle. Ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Hafız ismi şerifinle hıfz eyle. Din ve devlet düşmanlarını kahreyle. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Subhaneke Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İbrahim suresinin 7. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, ve yine hatırlayın ki Rabbiniz Celle Şane size şunu bildirmişti. Celalim hakkı için eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz herhalde o nimetlerimi arttırırım. Düşünün ve hatırlayın o zaman ki Rabbiniz Celle Şane ilan buyurdu. Duyunuz, biliniz, iman ediniz. Eğer verdiğim nimetlere şükreder, bana hamdü senada bulunursanız, hiç şüpheniz olmasın, o nimetlerime şükredenlere nimetlerimi ve ihsanlarımı arttırırım. Yine ayette nankörlük ederseniz, iyi biliniz ki azabım çok şiddetlidir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İyi biliniz ki verdiğim nimetlere şükretmeyerek küfranı nimet eder, nankörlükte bulunursanız, yani ihsan ettiğim nimetlerin hakkını eda etmezseniz, hiç şüpheniz olmasın, azabım bu dünyada bir işkence, ukbada gayet sert ve korkunç olacaktır. Demek oluyor ki nimetlerin artması ve saadete ermemiz ancak ve yalnız bize bahş ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmemizle kaim ve kabildir. Nimetlerin zevali ise bahş ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmeyişimizdendir. Bu ayet-i cellede Hak Sübhanehu ve Teala bu gerçeği bütün açıklığı ile gözlerimizin önüne sermiş bulunmaktadır. Ki bir insan için bundan daha büyük bir felaket düşünülebilir mi? Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmıştır. Bu bize bahş ve ihsan buyurduğu nimetlerin en yücesidir. Burada akla bir soru geliyor. İnsan olarak yaratılmak nimetinin şükrü acaba nedir? Öyle ya, dileseydi bizi insan olarak değil de farklı bir hayvan olarak yaratabilirdi. Kim engel olabilirdi? Şu halde bu soruyu nasıl cevaplandırabiliriz? Bize verilen akılla çoğumuzun bulamadığı ve belki sonuna kadar da bulamayacağı bu cevabı, yani insan olarak yaratılmak nimetinin şükrünün ne olacağını, daha doğrusu ne olduğunu Allah Azimüşşan lütuf ve kereminin başka bir nimeti olarak Kur'an-ı Azim'inde açıklamak suretiyle biz gafilleri irşat buyurmaktadır. Zariyat suresinin 56. ayet-i cellesinde mealen, ben cinni ve insanları ancak bana kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım. Gördünüz mü, sorunun cevabı açıklandı. Rabbimiz buyuruyor ki biz cinleri ve insanları ancak bizi bilmesi, bizi tanıması, bize iman etmesi, bize kulluk ve ibadette bulunması için yarattık. Şu halde bize bahş ve ihsan buyurulan insanlık nimet ve şerefinin şükrü Rabbil Alemine iman etmek, ona kulluk ve ibadette bulunmakla ödenebilir. Ne var ki kul ne kadar ibadet etse de bu nimetin şükrünü hakkıyla edaya muvaffak ve muktedir olamaz. Olsa olsa ibadetlerimizle Rabbimizin bu en büyük, en yüce ihsanına minnet ve şükran duygularımızı ishar etmiş oluruz. Yoksa bir kimse doğduğu andan öldüğü güne kadar başını kaldırmaksızın secdede kalsa, yine de bütün vücudumuza kumanda eden baş dediğimiz uzvumuzun şükrünü eda edemeyiz. Yine doğduğumuz andan öleceğimiz güne kadar oruç tutsak bedenimizin şükrünü yerine getiremeyiz. Şu halde Hakk'ın bize bahş ve ihsan buyurduğu ruh nimetinin şükrü Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman etmekle, vücut nimetinin şükrü Rabbimize itaat ve ibadetle, sıhhat nimetinin şükrü Allah rızası için oruç tutmakla, güzellik nimetinin şükrü iffet ve ismetimizi, ırz ve namusumuzu korumakla, kuvvet nimetinin şükrü hak yolunda savaşmakla, göz nimetinin şükrü ibret nazarıyla bakmakla, kulak nimetinin şükrü hak kelamı dinlemekle, ağız nimetinin şükrü helal yemekle, dil nimetinin şükrü hakkı zikretmekle, daima doğruyu söylemekle, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle, hakka davet etmekle bir dereceye kadar yerine getirilmiş olur. Yalnız bu kadar mı? Bize bahş ve ihsan buyrulan ilim ve sanatın şükrünü, bunları ehline ve talibine öğretmekle, mal ve paranın şükrü zekat ve sadaka vermek, yoksullara, fakirlere, yetimlere, muhtaçlara yardım etmekle, sahip olduğumuz eşyanın şükrü onları yerinde, zamanında ve iyi kullanmakla eda edilmeye çalışılmalıdır. Rabbimizin bize bahş ve ihsan buyurduğu kalbin şükrü Allah ve Resulünü sevmekle, kalbimizi hubbu sivadan tathir etmekle, onu Hakk'ın emrine uygun olarak kalbi selim haline getirmektedir. Sözü uzatmaya ne lüzum var? İbrahim Sûre-i Cellesi'nin 34. ayet-i kerimesinde mealen, eğer Allah-u Teala sizlere bahş ve ihsan buyurduğu nimetleri sayalım deseniz, o kadar çok ve sonsuzdur ki saymaya gücünüz yetmez, sayamazsınız buyurulmuştur. Biz burada ancak gücümüzün yettiği ve aklımızın erdiği kadarını saydık. Kendisine güvenen oturup Hakk'ın bahş ve ihsan buyurduğu nimetleri yazmaya başlasın. Tamamı tamamına sayıp yazabilene aşk olsun. Biz böyle bir kudretin insanoğluna verildiğini sanmıyoruz. O sonsuz ve sayısız nimetlerin 1/1000'de biri dahi değildir bu anlattıklarımız. Ve unutulmamalıdır ki bütün bu nimetler ancak bu fani alemde malik olduklarımızdır. Baki ve ebedi olan ahiret aleminde müminlere bağış ve ihsan buyurulacak nimetlerden bazılarını ancak ilmen duyarak bilmekteyiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah bu hususları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza devam ediyoruz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh aleyhissalatu vesselam efendimizden rivayetle haber veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hak Celle ve Ala Adem aleyhisselamı yarattığında kudret eliyle arkasını mesheylemiş ve kıyamet gününe kadar Adem aleyhisselamın sulbundan gelecek olan evlatlarının ruhlarını onun arkasından çıkarmıştır. Hamil olduğu cümle ervahı Adem aleyhisselama arz eylemiş, dünya aleminde malik olacakları halleri ona göstermiştir. Adem aleyhisselam bu ruhların bazılarının kuvvetli ve bazılarının zayıf, bazılarının zengin ve bazılarının fakir, bazılarının sıhhatli ve bazılarının hastalıklı olduklarını görmüş, her ruhun dünyadaki halleriyle hallendiklerini müşahede ile Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmuştur. Ey her şeye kadir olan Allah'ım! Ne hikmete mebni bu mahlukatını müsavi kılmadın da, kimisini zengin, kimisini fakir, kimisini sıhhatli, kimisini hastalıklı, kimisini kuvvetli, kimisini zayıf olarak yarattın. Neden bazıları güzel, bazıları çirkin, bazıları sağlam, bazıları sakat? Hak Celle ve Ala lütfedip Adem aleyhisselama buyurmuştur. Ey Adem! Bunun böyle olmasındaki maksat ve muradım, kullarımın her halükarda şükretmelerini istemekliyimdir. Onun için insanların ruhlarını böyle birbirlerinden farklı ve faik olarak yarattım. Kıymeti dinleyenler, gözünde ibret olan, baktığından ibret almasını bilenler, kuvvetli ise zayıfa bakarak hallerine şükrederler. Zenginse fakire bakarak Rabbinin kendisine olan inam-ı ihsanına şükreder, halinden şikayetçi olmazlar. Sağlam ve sıhhatli iseler hastalara bakarak Hakk'ın bağış ve ihsan buyurduğu sıhhat ve afiyet lütfuna şükrederler. Aciz içinde varlığından soyunarak kendilerine sıhhat ve afiyet nimetini ihsan ve inayet buyuran Rabbimize kıyam, rükû ve secde ederler. Öyle ya, yeryüzünde sıhhat ve afiyet nimetinden büyük bir nimet düşünebilir misiniz? Dünyanın hangi maddi nimeti sıhhat ve afiyetle mukayese olunabilir? Hasta olanları, bir yanından bir yanına dönemeyenleri, aylarca ve hatta yıllarca yatıp kapılara bakanları görüp durdukları halde kendilerine sıhhat ve afiyet nimetini bahşeden Rabbine şükretmeyenlerden daha gafil, daha cahil, daha şaşkın bir insan olabilir mi? Dilediğini dilediği anda yapabilmek imkanına malik, dünyanın tamamı kendisine verilmiş, cihana hükmedecek şekilde hazineleri, askerleri, silahları bulunan bir hükümdar düşününüz ki, sıhhat ve afiyeti yerinde değildir. Ruhen veya bedenen sarsıntılar geçirmekte, bir lokma ekmek yese sancılar içinde kıvranmakta, elinin altında her dilediğini yiyecek kilerleri, mutfakları bulunduğu halde, boğazından bir kaşık su geçmemekte olan böylesine bir hükümdarın bütün bu saltanat ve debdebeyi bir bardak suya değişebileceğini aklınıza getirebilir misiniz? Abbasilerin o şaşalı devrinde Harun er-Reşit halifeydi. Bir gün Behlül Dana Hazretleri ile konuşurlarken söz döndü dolaştı, hükümdarın malik bulunduğu devlet ve kudretin azametine geldi. Harun Reşit mağrur bir tavırla sahip olduğu imkan ve nimetleri anlatıyordu. Hazreti Behlül bir süre onu dinledikten sonra birdenbire sordu. Anlıyorum dedi. Büyük hükümdarsın. Geniş bir ülken, hazinelerin, orduların, bir işaretini bekleyen vezirlerin ve kumandanların var. Fakat söyle bana bakalım, malik olduğun bütün bu nimetleri bir bardak su karşılığında verir misin? Halife Hazreti Behlül'ün nüktesini birden anlamayarak itiraz etti. Canım hiç öyle şey olur mu? Behlül Dana Hazretleri sükunetle cevap verdi. Ya halife dedi. Bana insaf ile cevap ver. Issız bir çölde tek başına kalmışsın. Hava gayet sıcak ve yanında bir yudum su dahi yok. Hangi tarafa seyirsen su bulamıyorsun. Hararetten bunalmış, ölüm haline gelmişsin. Tam bu sırada birisi elinde bir bardak su ile geliyor ve sana mülkünün yarısını kendisine verdiğin takdirde elindeki suyu sana vereceğini teklif ediyor. O zaman ne yaparsın acaba? Halife biraz düşündükten sonra mırıldandı. Bu şartlar altında istediğini derhal yerine getirir ve mülkümün yarısını ona vererek suyu içer
ve hayatımı kurtarırım. Kalan yarısını da bana el verir deyince Behlül gülümsedi ve tamam dedi. Mülkünün yarısını vererek o bir bardak suyu içtin ve hayatını kurtardın diyelim. Lakin içtiğin suyu adet üzere dışarı çıkaramayacak bir hale geldiğini düşün. Acılar ve sancılar içerisinde kıvranıyorsun. Azap ve ızdırabın o kadar artmış ki artık gözün dünyayı görmek istemiyor. Bu haldeyken karşına başka birisi çıksa ve o suyu çıkararak seni bu dertten kurtarır ve hayata iade ederim ama elinde kalan mülkün yarısını da bana vereceksin dese ne yaparsın? Harun Reşit tereddüt etmeden cevap verdi. Tabii derhal veririm. Hazreti Behlül sözünü tamamladı. Gördün mü dedi. Malik olduğunu söylediğim bu mülk ve devletin değeri ve karşılığı gerçekten bir bardak suymuş değil mi? Ey ihvanı basefa! Allah Azze ve Celle Hazretleri hadisi kutsi ile azametiyle buyurdu ve başlarında akıl cevheri bulunan iman sahiplerine duyurdu ki ben muhakkak sizin Rabbinizim. Kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabudunuz ve ilahınız da ancak benim. Muhammed'im benim sevgilim ve Resulümdür. Kullarımdan her kim kazama razı ve teslim olur, belama sabır ve nimetlerime şükrederse onu sıddıklarla haşreder ve ismini Sıddıklar Divanı'na yazarım. Her kim kazama razı ve teslim olmaz, belama sabretmez, nimetlerime şükretmezse kendisine benden gayri bir Allah arasın. Zira ben onu kulluğumdan tart ederim. Benden gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut ve ilah bulunmadığına göre hangi kapıya sığınır, hangi mahluk ona yardımcı olabilir buyurulmaktadır. Evet, Rabbimizin bahş ve ihsan buyurduğu her nimete şükretmek her kula vaciptir. O nimetleri bir kere daha hatırlayalım ve hatırlatalım. İnsan olarak yaratılma nimeti, vücut nimeti, iman nimeti, Kur'an nimeti, İslam nimeti, Habibi Hüda ve Şefi'i Ruzi Ceza, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak nimeti, sıhhat ve afiyet nimeti, el nimeti, ayak nimeti, göz, kulak, kaş, kirpik, görmek ve duymak nimeti, ağız, dil, diş ve söylemek, akıl, fikir, düşünmek, tefekkür etmek, bu nimetler, kol, kuvvet, irade, ilim nimeti, hava, su, yer, gök, güneş, ay, yıldızlar, yağmur ve kar, yiyecek ve içecek nimeti, renk, ses, nebatlar, hayvanlar, ana, baba, evlat, ev, eşya, arkadaş, komşu, millet, kavim, kabile, akraba, saadet ve selamet, istiklal nimeti, ordu, asker, kumandan, alim, hoca, mürşid, cami, hastahane, merhamet ve şefkat nimeti, daha yüzlercesini ve hatta binlercesini sayabileceğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz çeşitli nimetler. Ayrıca ahiret nimetleri de var ki sayıları ancak ve yalnız Allah-u Teala bilir. Bütün bu nimetler hep bizim bahş ve ihsan, bizler için bahş ve ihsan buyurulmuştur. Ne var ki bütün bu nimetlerin hesabını soracağını da Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim'inde beyan buyurmuştur. Tekâsür Suresi 8. Ayet-i Celle'de mealen, kıyamet günü o büyük hesap günü. Her halde ve her halde size verdiğimiz nimetlerin hesabını sorarız. Etrafının suyla çevrildiğinin farkında olmayan balık gibi, kendisini çevreleyen ilahi nimetleri fark ve bunları bahş ve ihsan buyurduğu için Rabbine şükretmeyen gafiller, bu ayet-i cellede itaba elbette layık ve müstahaktırlar. Ey ayakkabım yok diyen, bunun için yakınan gafil. Ayakkabının yoksa ayaklarının var ya, ayakkabın olsa da ayakların olmasa o ayakkabın ne işe yarar? Şu halde ayakkabın olmasa da ayağın olduğu için Hakk'a şükret. Sana o ayakları bahş ve ihsan buyuran Allah-u Teala gün gelir ayakkabıyı da verir sana. Kaldı ki ne kadar şükretsen yine de sana verilen nimetlerin hakkını eda etmiş olamazsın. Belki bu şükrünle kulluğumuzun ve insanlığımızın icabını yerine getirmiş oluruz. Bak ve gör.
gözlerin baktığından ibret alamıyorsa, baktığından ibret alamayan göz göz değildir. O gözler senin düşmanındır. Akıllı olduğunu iddia eden kişi, baktığından ibret almayan gözü gözüm var diye taşımamalıdır. Hem unutma ki o gözler yarın huzur-u hakta senden davacı olacak ve seni nara mahkum ettirecektir. Fusule suresi 20-21'de mealen, nihayet oraya, hesap yerine geldikleri zaman kulakları işittiklerine, gözleri gördüklerine ve derileri işlediklerine aleyhlerinde şahitlik edeceklerdir. Onlar kulaklarına, gözlerine ve derilerine niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz? Oysa biz sizden azabı def etmek için masiyetlerimizi saklamıştık diyeceklerdir. Onlar da bizleri her şeyi söyleten Allah-u Teala söyletti. Sizi ilk defa O yaratmıştı, yine O'na dönüyorsunuz diyeceklerdir. Evet, bak ve gör. Nice ayakkabısı olan var, ayakları yok. Nice gözü olan var, gözleri yok. Nice apartman, han, hamamı olan var, sağlık ve afiyetleri yok. Nice zengin kişiler var, ağızlarının tadı yok. Nice milyarderler, milyonerler var, evlerinde dirlik, düzenleri yok. Nice ağızları olanlar var, ya konuşacak dilleri ya da dinlenecek sözleri yok. Nice kuvvet ve kudrete sahip kişiler var, akılları yok. Nice mevki ve makam sahipleri var, imanları yok. Nice nimetlere ermiş kişiler var, ibadet ve taatleri yok. Nice dünyaya sahip kişiler var, ahiretleri yok. Ey mümin, ey hak ve hakikat aşığı, senin Rabbin var. Rabbine imanın var. Peygamberin var. Sıhhat ve afiyetin var. İbadet ve taatin var. Aklın ve tefekkür kabiliyetin var. Gözün, kulağın, saçın, sakalın, kaşın, kirpiğin, ağzın, dişin, dilin, elin, ayağın var. Sen öyle bir Nebi-i Zişan-ı Ümmetsin ki Allah-u Azimüşşan indinde kadri gayet güce, şefaati makbul, duaları şayan-ı kabul ve günahkar ümmeti için şefkat ve merhameti mebzuldür. Allah-u Teala onu razı edinceye kadar istediğini vereceğini Kitab-ı Mübin'inde açıkça ahdü peyman ederek beyan buyurmaktadır. Öyleyse Rabbimize şükretmeyelim mi? Ona kıyam, rükû ve secde ederek, tesbih ve takdis eyleyerek tazim etmeyelim mi? Etmezsek küfran-ı nimette bulunmuş, açıkçası nankörlük etmiş olmaz mıyız? Nankörlük insana ve insanlığa yakışır mı? Bir din kardeşin Hicaz dönüşü sana bir takke hediye edince ona defalarca teşekkür ediyorsun da takkeyi giymek için sana o başı ihsan ve inayet buyuran Allah-u Teala'ya şükrün olmayacak mı? Hicaz hatırası o takkeyi giydiğin başına Allah Azze ve Celle akıl cevherini ihsan buyurmamış olsaydı aynı takkeyi belki de ayağına geçirmeye uğraşacaktın. Sana bunu yaptırmayan, o akıl nimetini bahşeden Rabbine secde etmeyecek misin? Kaldı ki gerçekten kul ve insan isen, vücudundan olan bazı nimetlerini alıverse dahi yine de ona şükretmen gerekir. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Envarül Kulub isimli eserim zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret ettik. Buraya kadar anlatmaya çalıştığımız bu kelamları Mevla Teala Hazretleri tam manasıyla idrak edip hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda yine görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

0: Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşüyor. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

Gözümüzün gördüğü her rengi, kulağımızın işittiği her bir sesi, dokunduğumuz her bir varlığı bin bir tonla zenginleştiren Ya Musavvir. Bizi bayramına eriştirdiğin için hamdolsun. Cumamız mübarek olsun.

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: Ey akıl sahibi, sanat öğrenmeye çalış. Fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi, temiz bir kişiden öğren.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Verdiklerinle ve aldıklarınla yüreğimizin terazisini dengede tutan, bizim sandığımız mülkün gerçek sahibi Ya Melik. Bizi bayramına eriştirdiğin için hamdolsun. Cumamız mübarek olsun.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost.

Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla yayındayız. Cuma vaktine kadar yayınımız sürecek. Katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. 0543 224 0108, 543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 0543 224 0108 543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Cuma vaktine kadar sizlerden gelen eserlerden dinleteceğiz efendim.

11.23 şu anda saatler. Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 107.3 frekansında.

0: Selamünaleyküm, ben Selvi, çalışırken dinliyorum sizleri. Sizden ey sevgili adlı eseri istiyorum.
1: Geçmek yasak.
0: Tüm dinleyenlere gelsin demişler.
1: Yollarımı
0: aleykümselam, kolay gelsin efendim. Çalışıp bize kulak veren tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar olsun. Ben Yıldırım'dan Radyo Nida tutkunu bir anneanne. Evlat emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sizden bir tohuma bir orman gizlemiş parçasını istiyorum. Tüm Radyo Nida tutkunu olan herkese hediyem olsun. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam. Hürmetler efendim, Allah razı olsun. ...0543-224-0108... birazdan diğer mesajları da paylaşacağız.
2: Dost kervanı.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerden gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınların olsun inşallah. Cemal Kuru Ölümlü Dünya adlı eseri sizlere, eşime, kızıma ve Radyo Nida dinleyicilerine istiyorum. Allah'a emanet olun. MNT Tekstil Nedim Taşcan biz göndermiş. Aleyküm selam. Kolay gelsin, çok selamlar olsun. Hayırlı cumalar. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Bevlam Çekirdeğe Orman Gizlemiş adlı eseri çalar mısınız? Sorgun Bebe çalışanlarına gelsin demişler. Az evvel yayındaydı efendim. Kolay gelsin. Çok selamlar.

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Allah şimdiden kabul eylesin. Bize de dualarınızda yer vermeyi eksik etmeyin. Allah razı olsun demişler. Aleyküm selam cümlemizden. Hayırlı cumalar olsun efendim. Selamünaleyküm, hayırlı kandiller. Ben Gülizar Hüseyin Altun Ses'ten Habibim Ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Kaşif oldu tekstil çalışanlarına demişler. Aleyküm selam. Kolay gelsin efendim. Zannederim hayırlı cumalar yazacaktınız. Yanlış yazmışsınız. Çok selamlar. Selamünaleyküm kardeşim. Sağlıklı günler dilerim. Ahmet Çetinkaya Seni Sevdim Mi adlı eseri çalabilir misin? Kolay gelsin demiş. Aleyküm selam. Kamil abimiz göndermiş. Çok selamlar olsun. Hayırlı cumalar.

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Aynı numaradan Çanakkale turu için de ulaşabilirsiniz. 17 Ekim Cumartesi gece çıkışlı pazar günü Çanakkale gezilecek, şehitler ziyaret edilecek. Sizler de bu güzel tura katılmak isterseniz sizleri de bekleriz efendim. 0543 224 0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz efendim.
1: Dost kervanı.

Gönlüm darda sen bilirsin. Sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

11.46 şu anda saatler. Radyo Nida 107.3 frekansında program sürüyor. Sizlerden gelen eserler, istekler eşliğinde efendim.

Selamünaleyküm hayırlı cumalar. Kayseri'den Nur ben. Çok duaya ihtiyacım var. Dualarınızda yer almak duasıyla severek dinliyoruz demişler. Aleykümselam. Dinleyicilerimiz inşallah dua ederken sizleri de dua eden tüm dinleyicilerimizi de duala dahil etmeyi unutmayın efendim. Birbirinize inşallah dua edin. Müminin mümin kardeşine yapmış olduğu dua günahsız bir ağızdan yapılmış dua gibidir. Çünkü selamünaleyküm. Hasan Dursun'dan Aşk Kervanı adlı eseri çalar mısınız? Nurel Ütü Paket çalışanlarına, tüm Müslüman alemine. Nülüfer ablama hediye ediyorum. Hayırla kalın demişler. Aleyküm selam. Kolay gelsin efendim. Nurel Ütü Paket çalışanlarına da çok selamlar. Hayırlı cumalarımız olsun. Radyo Nida'dan sizden kurban olduğum annem için tüm dinleyenlerden şifa niyetine dua rica ediyorum. Annemin adı Havva, ayrıca yolumuz Hakk'a çıkar adlı eseri rica ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar. Rabbim Şafi isminde şifa versin annenize. Tüm hasta olan kullarına tez zamanda Şafi isminde şifa nasip eylesin. Şimdi eserler birazdan yine program sürecek. Sizler de yazmak isterseniz efendim. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz isteklerinizi ve mesajlarınızı.

0: Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Şu dünya denilen mal mülk harmanı bir kıvılcım ile kül olur gider. Gönül ateşinin külü dumanı yedi kat cennete yol olur gider.
1: Bir garip kuş misali gönlümün yok mu?
0: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkı ile yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu?
1: Aşkınla yola daldım, faniyi terk eyledim, ben hakkıca...
0: İki günlük yol için hemen sıvanır kollar, iğneden ipliğe hazırlanır bavullar. Bir yol var ki hazırlık düşünülmez nedense, musalla taşlarında çalınırken davullar.

hepsi yalan. Bırak başkasına ayna tutmayı, onu bir kere de kendine çevir. Ellere şirk dersi vermeden önce kendi içindeki

11.58 şu anda saatler. Dünyada Hasan Dursun sıraya alacak şimdi. Selamünaleyküm abi, hayırlı cumalar. Ben Cihan, seninle Mekke Medine adlı eseri çalar mısınız? Nisa atölyesine gelsin demişler. Kolay gelsin efendim, selamlar olsun Nisa atölyesi çalışanlarına da. Selamünaleyküm kardeşim, nasılsın? Cumanız mübarek olsun, gününüz bereketli olsun inşallah. Ben sizden bir ezgi isteyeceğim. 2003 yılına ait Taha'dan Yıldızları Dal Yanına çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. İnşallah yeni saatte o eserde dinleteceğim. Şimdi eserleriniz, birazdan yine buradayız.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yeni Saat'te program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz efendim. Katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine teşekkür ediyoruz. 5 Ekim'de nasip olursa Umre grubumuz yola çıkacak. 10 Aralık'ta yine kafilemiz yola çıkacak inşallah nasip olursa. Sizleri de bekliyoruz. Niyetine girdik efendim. İnşallah ben de gitmek istiyorum, gideceğim Allah'ın izniyle. Sizleri de bekliyoruz efendim. Sonrasında 2 Ocak çıkışlı umremiz olacak. Miraç Kandili Medine, Berat Kandili Mekke'de olacak şekilde akabinde yarı yıl tatilinde umre programımız olacak. Sizler de umre programlarımız için ulaşabilirsiniz 0540-224-1073 Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

0: de dua. Kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki. Kapında hala affım var Rabbim.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

12.32 şu anda saatler, devam ediyor program 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Son bölümdeyiz. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz.

0: Allah'tan kerden aydınla çalar mısın? Okula gitmeden dinlemek istiyorum.
1: Hemen dinleteceğim birazdan. Hafsa Erva için çok selamlar.
2: Sen Rabbinin yolunda koştur, boştur, boştur, dünya boştur. Kalbini zikirle coştur, eğer bir yol seçeceksen Rabbinin yolunda.
1: Hayırlı cumalar, ben Gülizar, Abdurrahman Ölü'den Ya Resulallah. Çalabilir misiniz demişler. Hayırlı günler efendim.

Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı cumalar. Mevlan Kurtiş'in yeni eserini çalar mısınız? Hayırla kalın demişler. Aleykümselam. Hayırlı cumalar efendim.

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Özcan Bebe'de çalışan arkadaşlarım için Fırat Türk benden Müjdecisin Efendim adlı eseri istiyorum demişler. Kolay gelsin efendim. Özcan Bebe çalışanlarına da. Mehmet kardeşim, yayın saatinize denk gelmek için pusula gerekiyor demişler. Hayırlı cumalar efendim. Burada laf mı göndermişler? Sanki böyle bir bu saatte yayına çıkıyormuşum, bir başka saatte falan. Öyle demek istediniz değil mi? Mustafa Cihat'tan İlla adlı eseri istiyorum. Hayırlı cumalar. Bir de tam olarak yayın saatiniz ne zaman demişler efendim. Şimdi şöyle. Aslında bu saatlerde normalde yayındaydım. Fakat pazartesi, salı ve perşembe günleri bu saatlerde, yani 12 ile 13 arası hocalarımız yayında olduğu için ben İsmet hocamızdan sonra yayında oluyor idim. Fakat İsmet hocamızdan sonra da sohbet uzadığı zaman orada kısa bir süre kalıyor. O sürede de bazen yayın oluyor, bazen olmuyor. Şu anda neden düzenleme yapmıyoruz? Çünkü 2 hafta sonra belli bir dönem yayında olamayacağım efendim. Yani yaklaşık 1,5 ay kadar yayında olamayacağım. Çünkü TRT Akademi'nin eğitimine katılacağım Ankara'da. Yani Bursa'da olmayacağımdan dolayı. Döndükten sonra efendim kesin olarak hafta içi her gün şu saatler arasında yayında olacağımız yeni yayın döneminde programlar sürecek efendim. Onu da hatırlatayım.

0: gönlümdeki.
1: Devam ediyor program, veda edeceğiz. Kim bu denli
2: tutuşan odlar? Mehmet abi, seni çok seviyorum. Annemden mantar kesiyorum. Annemden bizim için bir tane ilahi açar mısın? Okula gitmeden önce dinlemek istiyorum seni. Hayırlı cumalar Mehmet abi.
1: Kolay gelsin, çok selamlar. Alban gülzar, zahmet çekmesin. Çalışan herkese hayırlı işler olsun. Açılmaz yüzün tek versemin gülzara su. Selam aleyküm, hayırlı cumalar kardeşim. Sıradaki parçayı bütün Radyo Nida dinleyicileri için istiyorum. Pazar günü KPSS sınavına girecek olan kızım için dinleyicilerden, sizlerden dua istiyorum. Bütün adaylar için şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Aleyküm selam. Rabbim zihin açıklığı versin. Pazar günü KPSS sınavına girecek olan tüm herkese güzel, başarılı sonuçlar alırlar inşallah.

Bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın sabah öğleden önce yine yayında olacağız. Cumanız mübarek olsun. Tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.

Sen ve ben Dila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Dila, burada ben gamlı bir şey.

Eşhedü enne Muhammed.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffar ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El-Kahhar ya Allah.
0: Her şeye İstediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: Allah. El-Hafid ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: size dair bir ses, sizden bir nefes. Radyo Nida 107.3.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemun, adlun, kuddus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zelcelali vel İkram, ya Hay, ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak sallâ alâ rasûlinâ Muhammed. Sallâ alâ şefî'i zunûbünâ Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vetlu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtinâ fenselaha minhâ fe'etbe'ahu şeytânu fekâne minel gâvîn. İlâ âhiril âyâ. Sadakallâhul azîm. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak dünyevi, uhrevi bütün müşkilatlarınızı hallü asan eylesin. Dünyada da, ahirette de aziz olan kimselerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Rızkınız helalinden bol olsun. Mevlam ömrünüzü uzun, amellerinizi güzel eylesin. Kur'an-ı Kerim'i rehber eylesin. Cenab-ı Hak yarın hiç hesaba çekilmeden cennete giden kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Okuduğum ayet-i kerime Araf sure-i celilesinin 175. ayet-i kerimesi. Değerli kardeşlerim, malumunuz vecihle dünkü sohbetimizin son noktasını nesine koymuştuk? Alim Bahura, Belam İbni Bahura, onun hikayesini kısa anlattıktan sonra mevzumuz olan tevbe konusuna gireceğiz. İnşallah yani bu gün tamamlamaya ara ara bu mevzulara da çok temas edeceğiz değerli kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz, Halikimiz, Yaradanımız, sevgili Allah'ımız ne buyuruyorlar? Efendimiz aleyhissalatu vesselam haber veriyor. Rabbimizden haber veriyor. Halikimizden haber veriyor. Mevlamızdan haber veriyor. Allah-u Teala gündüz günah işleyenler için gece elini açar buyuruyor. Yani buradaki el açar demek, Rabbimiz el açması demek ne demek? Tövbe kapılarını açar demektir. Tövbe kapılarını açar. Gece günah işleyenler için gündüz elini açar. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam gündüz elini açar derken tevbe kapılarını açar. Benim kullarım tövbe etsinler. Benim kullarım günahlarından temizlensinler. Değerli kardeşlerim, bakınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesini böyle anlatırken bir takım insanlar gördüm diyor. Allah Allah. Çamura dalıyorlar. Ondan sonra da kalkıyorlar. Temiz, pak suda yıkanıyorlar. Tertemiz oluyorlar. Ondan sonra yine gidiyorlar, çamura dalıyorlar. Sonra yine geliyorlar. Temiz, pak suda yıkanıyorlar. Tertemiz oluyorlar. Sordum Cebrail'e, kardeşim Cebrail'e, kurban olduğum mübarek melek, Yahudi alemi Cebrail aleyhisselama düşmandır değerli kardeşlerim. Onlar da Mikail aleyhisselam efendim vahidir, geliyordur, getiriyordu falan filan. Bakın melek inancı var adamlarda. Veyahut da Hristiyanlarda melek inancı var mı? Var olmaz olur mu? Hatta iman ehli olmayanlar da bile var değerli kardeşlerim. Ama melek inancı nasıl? Enteresan, çok enteresan. Melekleri dişi olarak kabul ediyorlar. Ve maalesef, maalesef elimize mikrofon alalım, şimdi çıkalım. Melekler dişi midir, erkek midir desek, samimiyetimle söylüyorum, belki de %90 dişi diyecek. Ya ne oldu şimdi? Diyen kafir olur. Erkekler sizin de kadınlar benim mi diyor Allahu Teala? Veyahut da meleklerin yaratılışına şahit mi oldunuz da bu sözleri söylüyorsunuz? Peki melekler nedir? Nurdan varlıklardır. Dişilikleri, erkeklikleri yoktur. Allah'a isyan etmezler. Devamlı itaat halindedirler. Nefisleri yok. Değerli kardeşlerim, nefisleri yok. Melekler, işte Cebrail aleyhisselam. Ama bir görüyorsunuz, bunu defaatle buradan ben anlatıyorum. Melek figürü diye ne çiziyorlar? Kadın, arkasında bembeyaz bir efendim kanat, üstünde yarı çıplak, rezil insanlar, kepaze insanlar. Bir kadını melek figürü olarak meydana çıkarıyorlar. Ve zihinlere bunu nakşediyorlar. Zihinlere bunu yerleştiriyorlar. Melekler nedir? Dişiliği ve erkekliği, cinsiyeti, öyle diyelim. Cinsiyeti olmayan varlıklar, olmayan. Melek inanırsan doğru, adam gibi inan. Ne demek adam gibi inan? Müslüman gibi inan. İnanması lazım, gerektiği gibi iman eyle. Allah şirketleşmeyi kabul etmez değerli kardeşlerim. Dinin zerresini inkar, hepsini inkardır. Ama zerresini kabul, hepsini kabul değildir. Zerresini inkar et, hepsini inkar kabul edilir. Mesela meleklerin cinsiyetini kadın olarak kabul eyle, gittin kardeşim ebedi cehennem. Ebu Cehil de öyle inanıyordu. Ya değerli kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala İbrahim aleyhisselam Mevla-i Teala'ya şöyle yalvardı. Ya Rabbi, kullarının halini bana göster. Bir kula gözü ileşti, zina ediyordu. Allah onu helak eyledi. Bir kula gözü iyileşti, hırsızlık yapıyordu. Allah onu da helak eyledi. Çünkü hallerini gösterdi. Öyle buyuruyor Allah dostlarından birisi. Bana deseler ki, anan babam mı ben seni yargılasın, Allah mı yargılasın? Ben Mevla'yı tercih ederim diyor. Çünkü o bize analarımızdan ve babalarımızdan, ebi ecdadımızdan, evladımızdan, torunumuzdan, tosunumuzdan hepsinden nedir? Daha merhametlidir, daha rahmetlidir. Ya çok mu zor ya? Değerli kardeşlerim, Allah'ınızı severseniz. Dini yaşamak çok mu zor ki biz bu zor diye dini mübini İslam'ı yaşamıyoruz, arkamıza atıyoruz. O zaman Mevlam buyurdu ki, ya İbrahim, kullarımı bana bırak. Yoksa bana kul bırakmayacaksın helak ederken. Çünkü bana tövbe ederler, tövbesini kabul ederim ben. Zina etmiş, tövbe ediyor, tövbesini kabul ederim. Ama İslam'a göre zinanın cezası var, değil mi değerli kardeşlerim? İslam'a göre, Kur'an'a göre zina eden kimseye verilen ceza nedir? Rejim cezasıdır. Aa, olur muymuş bu zamanda, öyle mi? O zaman kadınları çöp tenekelerinden parçalarını toplarsınız. Çağdaş, medeni diye diye kadın cinayetleri aldı başını gidiyor ya. Kadın kocasından emin değil, emin. Hiçbir koca telefonunu rahatlıkla hanımına efendim veremiyor. Çünkü neden? Kaçamaklar var. Veyahut da kadın kocasından emin değil. Nereye gittin? Ne yaptın? Söyle bakayım. Kaçamak yapıyor çünkü. Öyle diyorlar. Biz anlamayız. Biz bilmeyiz. Kaçamak yapıyor. Değerli kardeşlerim, zina edenlere, evliyse İslam hukukuna göre söylüyorum, medeni İslam hukukuna göre, medeniyetsiz çağdaş denilen hukuka göre değil, medeni modern İslam hukukuna göre rejim edilmesi lazım evliyse. Yok bekar, o zaman 100 değnek vurulması lazım. Duyduk mu bunları değerli kardeşlerim? Ama hocam, zaman değişti. Vallahi Kur'an değişmedi. Yeminle söylüyorum. Zamanı ne kadar değiştirirseniz değiştirin, Kur'an Efendimiz'e indiği anki gibi bize kadar gelmiştir. Kıyamet sabahına kadar da ne yapılacaktır? Gidecektir. Zaman değişti de ne oldu? Zaman 24 saatten 24 saat 3 dakikaya mı çıktı? Ne yaptı? 25 saat mi oldu? Ne biçim kelime bunlar ya? Veyahut da bir Müslüman, vettebi' mâ yuhâ ileyk. Allah Allah, ayetin muhteşemliğine bakın, güzelliğine bakın. Ne buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah'ımız? Sana vahyedilene tabi ol, uy, takip et. Biz ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? En azından şu sohbetleri dinleyen, radyoyu dinleyen, siz hiç olmazsa tebliğ, bakın ya öbür hafta Allah izin ederse ne anlatacağız değerli kardeşlerim? Camiler, cemaatler, dini hassasiyetlerimiz, dini görevlerimiz. Değil mi? Camilerimiz var, cemaatlarımız var. Din görevlileri diyor. Dinin görevli değil, din gönüllüleri. Kim onlar? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen herkes nedir? Din gönüllüsüdür. Artık bu din için gayret edecek, mücadele edecek, dini mübini İslam'ı cihana yaymak için ilahi kelimetullahı dünyanın dört bir yanına yaymak için gayret edecek, mücadele edecek. Allahu Teala onları da sorgusuz sualsiz cennetine koyacak. Ana biz nefsimizi, malımızı sattıydık. Değerli kardeşlerim, Allah'a öyle bir söz verdik. Ne söz verdik? Estağfirullah. İnna Allaha iştara minel mu'minine enfusuhum ve envalahum bi enne lehumul cennet. Ya nefislerimizi ve mallarımızı, isteklerimiz, arzularımız efendim ve hakeza ve hakeza hepsini Allah'a biz sattık ya. Ashab-ı kiram öyle diyordu. Analar, ashab-ı kiramın anaları. Kocan şehit oldu. Bana Muhammed Mustafa'dan haber verin. Peygamberimden haber verin. Baban şehit oldu. Bana peygamberimden haber verin. Oğlun şehit oldu. Bırakın onları. Bana peygamberimden haber verin. Ya değerli kardeşlerim. Sonra Resulullah'ı görüyor. Ya Resulallah, ölsem gam yemem, değil mi sen hayattasın? Değil mi sen hayattasın? Bakınız, Mevlamız Teala ne buyuruyor? Sauzubillah. Ve mâ kânallâhu li'azzibahum ve ente fîhim. Ve mâ kânallâhu mu'azzibahum ve hum yestağfirun. Allah Allah. Ve mâ kânallâhu li'azzibahum. Onlara ben azap edici değilim. Ama niçin azap etmiyorum? Ve ente fihim. Sen onların arasındasın. Habibim. Sen onların arasında olduğun için onlara azap edici değilim. Halbuki ne diyor Mekke müşrikleri, Mekke kafirleri? Ya Muhammed, söyle Tanrı'na taş yağdırsın üzerimize. Ateş yağdırsın. Mevla da ne buyuruyor onların bu densiz isteklerine, pervasız taleplerine? Ve mâ kânallâhu li'azzibahum ve ente fîhim. Habibim Muhammed'im sallallahu teala aleyhi ve sellem, sen onların arasında olduğun müddetçe ben onlara azap edici değilim. Ya Allah'ınızı severseniz Resulullah aramızda mı? Ne dersiniz? Yani Resulullah'ın aramızda olmasının mihengi nedir? Sünnetinin yaşanmasıdır. Yani sünneti Resulullah'ın yaşanmasıdır. Ne kadar tabiiz, ne dersiniz değerli kardeşlerim? Düşünün artık yani, hepsini de hocalardan beklemeyin canım. Ve mâ kânallâhu muazzibahum, burası bizim konumuzla alakalı. Ve hum yestağfirûn, onları o istiğfar ettiği müddetçe ben onlara azap etmem. İstiğfarın alameti, istiğfar yaptığımızın alameti nedir? Günahların azalmasıdır değerli kardeşlerim. Dua, günahların azalması. Azalıyor mu? Ne dersiniz? Hı? Azalıyorsa sorun yok. Azap yok demektir. Ama azalmıyor. Her gün katmer katmer çoğalıyorsa vay vay vay. Ya. Geçen de emin olun belki 70-75 yaşında adam giymiş kot pantolonunu, efendim Allah Allah, inanılacak gibi değil. Nasıl kadınların tesettüründeki bir, efendim vücudunu göstermeyecek, iki vücudunu belli etmeyecek elbise bu olacak. Bir, vücudunu göstermeyecek. Bunu anladık mı? Şimdiki tesettürlüler öyle. Vücudunu göstermiyor. Tamam. Vücudunu da belli etmeyecek. Burada çuvalladık. Peki erkekler için nasıl? Aynı mihval üzere. Bir, vücudunu göstermeyecek. Yani mahrem bölgelerini. İki, belli olmayacak. Giydiği elbiseden, efendim, avrat mahalleri belli olmayacak. Öyle mi? Vallahi değil. Hacısının hocasının değil. Burada ben söylüyorum, devamlı söylüyorum, devamlı anlatıyorum. Yani avret mahallerine gelen yer bol olacak. Bol, bol. Biz kadınları konuşuyoruz da erkekleri ne yapacağız? Erkekleri nereye koyacağız? Değerli kardeşlerim. Ve mâ kânallâhu li'azzibahum ve ente fîhim ve mâ kânallâhu mu'azzibahum ve hum yestağfirûn. Onlar istiğfar ettiği müddetçe edelim cemaat, edelim kardeşlerim, edelim dinleyenlerim. Hepimizin günahı var. Çok. Ama Allah'ın rahmeti ve mağfireti ondan daha fazla. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, işte İslam hukukuna göre mesela zina babında Maiz Hazretleri var. Geldi, ya Resulallah ben zina ettim dedi. 4 sefer, uzun bir kıssası var. 4 sefer geldi. Ne olursun ya Resulallah, benim günahım ahirete kalmasın. Yani İslam'ın hukukunun tatbik edilmesini istiyor. Buhari, Müslim hadis-i şerifli bunlar. Şimdi biz bunları anlattığımız zaman çağdaş hukuk, medeni hukuk, ne çağdaşı ne medenisi, sizin hukukunuz Ebu Cehil hukuku ya, Firavun Nemrut hukuk. Zaten Firavunlardan geliyor işte Roma hukuku, bilmem ne hukuku falan filan. Ne medeniyet, ne medeniyetinden bahsediyorsunuz siz? Medeniyet İslam hukuku. Sen buna böyle, ama nefislerine iyi gelmiyor. Zalim adamlar oradan oraya gidecek, oradan oraya gidecek. O yataktan o yatağa koşacak, o yataktan o yatağa koşacak. Her gün bir kadının, affedersiniz, çok çok affedersiniz, hanım kardeşlerimden de af dileyerek anlatıyorum bunları, her gece bir kadının koynundan çıkacak. Ondan sonra bu sana İslam hukukunu tatbik etmeye yanaşır mı? Adamın, kadının 25 tane dosyası varmış ya. Hırsızlık dosyası. İslam hukukuna göre eğer bu kimse aç değilse, sahipsiz, veyahut da işte bir takım onların maddeleri var. Hepsi tamam. Ne yapmış? Hırsından. Adam kuyumcuyu efendim gidiyor. Haraç vereceğim diyor ya, 10 milyon. Vermezse kurşunluyor. Medeniyete bakın, medeniyete. Dökülüyoruz, dökülüyor. Deveye demişler ki boynun niye ağrı? Nereme mi gördün de düz boynuma kabahat buldun demiş. Şimdi böyle bir şey İslam beldelerinde, İslam hukukunda olur mu değerli kardeşlerim? Hapishaneler yetmiyor ya. Eğer bunu hapise atmak buna zulümdür. Ne yapmamız lazım? Allah'ın hukuku tatbik edilecek. Kızım Fatıma da olsa yapsa vallahi ona da cezayı veririm diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz değerli kardeşlerim. Yoksa yok fon krizi, yok efendim belediyelerde yolsuzluk, yok bilmem falan kurumda hırsızlık, arsızlık, alır başını gider, alır başını gider. Rabbim kısa zamanda halas eylesin. Veya onlardan bana kulluk edecek nesil meydana gelirim, getiririm. Sen böyle dersen nesil kesiliyor. Bir de nefsin isteklerine uyanlar, cehennem bunların neyidir diyor, yeridir. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a böyle beyan ediyor. Beni kullarımla bırak. Yani kul bırakmadın bana ya diyor Mevlamız Teala. Şimdi değerli kardeşlerim, vetlu aleyhim nebe ellezî âteynâhu âyâtinâ fensalaha minhâ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Ya enteresan bir ayeti kerime. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Ona şu kimsenin efendim haberini oku, ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini oku. Fenselaha minha, o bu ayetlerden ayrıldı. Anladınız mı şimdi değerli kardeşlerim? Beram mı bize söylüyor? Kim bu? Yahudi alimlerinden. Davud Aleyhisselam zamanında yaşamış Yahudi alimlerinden. Beram İbni Bahura, böyle bir adam. Allah Allah. Peki ne yapmış bu? Allah öyle bir ilim vermiş ki etrafında binlerce talebesi, ağzından çıkan hikmetli sözleri binlerce katip yazıyor. Değerli kardeşlerim, öyle bir adam Belam İbni Bahura enteresandır. Yani bakın çok enteresan. İnşallah iyi dinleyin, iyi belleyin, unutmayın. Araf Sure-i Celilesinin 175. ayeti kerimesini sizlere anlatıyorum şu anda. Peki فَنْسَلَخَ مِنْهَا, onlardan ayrıldı yani ayetlerden. فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْغَاوِينَ. Onlardan ayrılınca ne oluyor? Şeytana tabi oldu. Ne anladık şimdi buradan? مِنَ الْغَاوِينَ, ve azgınlardan oldu. Tuğyan edenlerden oldu. Aşırı gidenlerden oldu. Allah Allah. Ve buna zamanın efendim peygamberi için çünkü duası kabul. Kime dua ettiyse Allah anında kabul ediyor. Öyle bir hali var. İşte keramet bu. Mucize olsa peygamber ne yapıyor? Keramet. Keramet var mı yok mu? Mucize var mı yok mu? Kur'an'da ya olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu? Biz kendimizden mi konuşuyoruz? Haşa. Efendim alimler, efendim ashab-ı kiramda, tabiinde ne keramet ehli insanlar var ya. Keramet ehli insanlar var. Yoktu, vardı, bilmem neydi, falandı, feşmakandı. Hatta biriyle söylüyorum, lütfen beni affedin, carttı, cürttü, falandı, feşmakandı. Bunlar din bozguncuları, din, din, Allah Allah. Gündüz inkar edilir mi kardeşler ya? Yani şu anda gündüz inkar edilir mi? İleriki zamanlarda keramet, keşif, efendim mucize nedir ne değildir ileriki zamanlarda anlatmaya, izah etmeye çalışacağız inşallahu teala. Ne dedi? Ayetlerimizden ayrıldı. Şeytana tabi oldu. Peki şimdiki ayetler ne? Kur'an. Ayrılan şeytana tabi olmuş demektir. Miner gavin ve tuyan etti, azgınlaştı. Eğer bir kimse, değerli kardeşlerim, Kur'an'dan ayrıldı, Allah indinde azgın ve tuyan ve şeytana tabi olandır. Nokta. Ama yok. Fakat hiç yok. Lakin anlaşılmaz. Peki. Velev şi'nâ lerafa'nâhu bihâ velâkinnehu ahlede ilel ardı vettebe'a hevâhu. Velev şi'nâ lerafa'nâhu bihâ. Biz istesek onu yükseltirdik. Yani şimdi Mevla ne buyuruyor burada? Ben kulumu serbest bıraktım. Ama istesem onu yükseltirim veya istesem alçaltırım. O Mevla'dandır. Şimdi bazı akli evveller diyeyim. Ne diyeyim ben bunlara ya? Ne diyelim biz bunlara? Akli evveller ne diyor değerli kardeşlerim? Ne diyor Allah'ınızı severseniz? Allah bizim cehenneme gideceğimizi biliyor mu? Biliyor. Kaderimizde var mı? Var. Ben cehenneme gideceksem ne ibadet ediyorum diyor. Şunun haline bak Allah'ınızı seversen. İyi de sen biliyor musun? Allah biliyor da sen biliyor musun? Bilemediğine göre, Allah da seni serbest bıraktığına göre, sen şeytan cehenneme talip olacak amelleri işlersen, onu Mevla'dan bari kim bilir, biz de biliyoruz. Ama cehenneme, cennete sokacak, yapacak kimdir? Mevla. Sadece biz ne deriz? Zina yaparsan, faiz yersen, hele hele faiz, değerli kardeşlerim, aldı başını gidiyor. Bakalım nereye? Ayetten ayrıldık. Ekonomi düzelecekmiş. Düzelmez. Bu kadar. Bu sistemle ekonomi düzelmez. İslam ekonomisine geçmediğiniz müddetçe, yok efendim global dünyaymış, yok efendim küresel sistemmiş, yok efendim dünya düzeniymiş. Laf, laf, laf bunlar. Şeytanın temsilcileri faiz düzenini yeryüzüne hakim kılmaya çalışandır şeytanın temsilcileri. Değerli kardeşlerim, yok borsaymış, yok fonmuş, efendim yok faizmiş, %50 faizle kim kime aldatıyor Allah'ınızı severseniz? Allah'a harp ilan eden bir düzende yaşıyoruz ey Müslümanlar. Faiz babını ayetlerle, hadislerle sizlere bunları anlatacağım. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Faizle geleni yok edeceğim, fakir edeceğim, fukara edeceğim. İslam alimleri öyle diyor. Kendisi olmasın, evlatları fakir olacak, yine olacak diyor değerli kardeşlerim. Ne anlatıyoruz ya? Kime ne anlatıyorsun? Değil mi? Kendimize anlatamadık ki cemaate şuna bunu anlatalım. Allah'a harbi ilan etmişiz biz ya. Ondan sonra efendim bizim iki yakamız bir araya neye gelmiyor? Efendim paralarımız niye yetmiyor? Maaşlarımız niye yetmiyor? Yetmez! 100 bin lira değil, 1 milyon alın vallahi yine yetmez. Allah açgözlülük veriyor. Sofrasında yemeğini buluyor ama efendim dışarıda da bir yemek yiyelim, kahvaltı yapalım falan. Dışarıyı buluyor, falan yer çok lüksmüş, oraya gidelim falan. Altında arabası var, araba işte modeli bayağı düştü, ne yapalım, yeni model arabalar alalım. Yetti mi para? Yetmez. Yetiremezsiniz. Çünkü Allah'a harbi ilan ettik biz. İki yakamız bir araya gelmez. Ne hacımızın, ne hocamızın, ne şeyhimizin, ne müridimizin gelmez. Gelmez değerli kardeşlerim. Bankalar milleti sömürüyor. Efendim, devleti küresel çeteler, eşkıyalar, şeytanın temsilcileri, melunlar sömürüyor. Milyar dolarlar faize veriyoruz değerli kardeşlerim. Yetmez. Ne borsanız, ne fonunuz, iki yakamız bir araya gelmeyecek. Ya niye? Ayet bak. Biz istesek yükseltirdik ama imtihanın gereği nedir? Serbest bırakıyor. Velakinnehu ahlede ilel ardı. Ancak o ne yaptı? Yeryüzünde ebedi kalma hayaline düştü. Vettebe'a hevav. Bak gördünüz mü değerli kardeşlerim? Hevasına tabi oldu. Ne yapıyor? Musa aleyhisselam dua, beddua ediyor. Beddua. Ne için? Diyorlar ki senin duan kabul. Gel şuna bir dua, beddua et. Olmaz diyor. Allah'ın peygamberi ya. Olur muymuş? Hediyeler getiriyorlar, veriyor. Olmaz diyor. Peki nereden kandırıyorlar? Hanımından kandırıyorlar. Hanımından. Ve diyor ki yahu bakın bu yanlış yapıyorsunuz. Bu peygambere beddua işlemez. Ya ne olur diyor, bir sefer bak bu kadar mal verdik, mülk verdik falan, kandırılıyor. Vettebe'a hevâhu. Aynı durum bizler için söz konusu değil mi değerli kardeşlerim? He? Efendim, araba alacağız, çocuk okutacağız, mal mülk alacağız, ev bark alacağız. Peki ne yapıyoruz? Hep dinimizden taviz veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Allah için konuşun. Yani Allah için konuşun. Kız alacağız, kız vereceğiz. Düğün yapacağız, nişan yapacağız. Cenaze kaldıracağız, cenazeden sonra efendim tebarekeler falan okutacağız bilmem ne. Hep dinimizden taviz veriyor muyuz, vermiyor muyuz? He? Vermiyoruz diyenin alnını karıştırırım, alnını. Ben de dahil, hepimiz dahil. Bundan dolayı hepimizin tövbe etmesi lazım. Tövbe, onun için söylüyorum. Kimseyi burada zemmetmek, kınamak. Ben kimim ki zemmeden, ben kimim ki kınanam? En günahkar olan benim zaten. Ben kendi nefsimi anlatıyorum. Ey İsmet Hoca, tövbe et, tövbe. Bir an önce Müslüman asaletli olur. Müslüman kararlı olur. Müslüman Allah ve Resulü ne derse ona tabi olanlardan olur. Değerli kardeşlerim, vettebaa heva, ve ne yaptı? Hevasına tabi oldu ve beddua edilecek yere doğru gidiyorlar. Merkebi gitmiyor değerli kardeşlerim, gitmiyor. Merkep, merkep. Belki merkepten anlamayan olabilir yeni nesil. Eşek. Affedersiniz. Eşek gitmiyor ya. Zorluyorlar, yukarıya çıkmıyor. Aşağı inince gidiyor mübarek hayvan. Peki bunu nerede görüyoruz? Mekke-i Mükerreme'ye gelen fil vakasında görüyoruz. Değil mi? İlertizmiş. Şimdi konu uzamasın diye bu mevzuya girmeden saat 3'ü çeyrek geçiyor. Peki değerli kardeşlerim, ama zorluyorlar, olduğu yere çöküyor hayvan. Daha da olmadı, geri döndü. Allah lisan verdi, lisan, lisan. Konuşma melekesi verdi. Kime? Merkebe veriyor. Yani böyle bir şeye yaramaz dediğim zaman eşek diyorsunuz ya. Halbuki o kadar zeki bir hayvandır. O merkep dediğiniz o kadar zeki hayvandır. Hatta seslerin en çirkini merkep sesidir, ayet-i kerimede gelir. Ayet-i kerimenin baş aklıma gelmedi. Onun için merkep seslerin en çirkini ne sesidir? Merkep sesidir diyor Allahu Teala. İnne enkeral esfatu lisav esfati lesavtul hamir. Vaksıd fi meşrik, yürüyüşünde mutedil ol. Allah nereye karışıyor bak. Mevla nereye karışıyor? Allah neye karışsın? Ne demek neye karışsın? Bir çamaşır dolabı alıyorsun makinesi veya bir ufak ev aleti kullanma kılavuzuna bakıyorsun. Yetkili servisine gidiyorsun. Senin kullanma kılavuzun yok mu? Senin yetkili servisin yok mu zannediyorsun? Senin kullanma kılavuzun Kur'an. Senin yetkili servisin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bakalım kullanma kılavuzunda ne yazıyor? Vaksıd fi meşyike, yürürken mu'tedil ol. Vavvur min sautik, Allah Allah, sesini de kız, avazın çıktığı kadar bağırma. Ya hey İslam terbiyesi, hey Kur'an hayatı. Değerli kardeşlerim, İnne enkeral esfâtu lisavtil hamir. Muhakkak ki seslerin en çirkini nedir? Eşek sesidir. Yani merkep sesi. Peki merkep niye bağırırmış? Çok enteresan. Geçen de bir tefsirde gördüm. Değerli kardeşlerim, merkep niye bağırırmış? Ya karnı acıktığı için bağırırmış, ya da efendim şehveti galeyana geldiği için bağırırmış. İşte bu merkep gitmiyor. Allah ona ne veriyor? Bir lisan veriyor. Dönüyor geriye, diyor ki ne yapıyorsun sen? Tövbe et. Sakın gitme. Helak olacaksın. Adam helak olacağım diye diye gidiyor adam. Öyle alim bir zat. Levh-i mahfuzu okuyor. Sonuç ne oldu? Açtı ellerini Musa aleyhisselama beddua için. Allah lisanını, dilini dönderdi. Bu sefer ne yaptı? Dua etmeye başladı. Kime? Musa aleyhisselama. Şimdi Mevlamız da diyor ki bu meseleyi bize anlatırken, femeseluhu kemeselil kelb. Allah Allah. Onların misali kelbin misali gibidir. Kelp ne? Köpek. Ya bu alim bahuraya benzeyenleri Allah ne diye tasvir ediyor şu anda? Kelp, köpek diye tasvir ediyor. Çünkü dua diye ağzını açtı, beddua diye dua etmeye başladı. Bu arada da dili uzamaya başladı. Eyvah dedi. Helak oluyorum ben dedi. Helak oluyorum ama yine de devam. Peki in tahmil aleyhi yelhez ev tetrukhu yelhez. Onu üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, bırakıversen de yine dilini sarkıtıp solur. Dili de böyle uzuyor ya, kelbe benzetiyor Allah. Bu ayet-i kerimeler ne kadar önemli ya. Bazı ayet-i kerimede yaban eşeklerine benzetiyor bu İslam'dan kaçanları. Değerli kardeşlerim, Kur'an'dan kaçanları veyahut da işte Müslümanlara laf söyleyen, söz söyleyen, hakaret eden, alay eden, şu anda Azerbaycan'da kardeş ülke dediğimiz Azerbaycan'da başörtüsünü yasakladılar değerli kardeşlerim. Buradan dua dua üzerine yolluyorduk, görüyor musunuz? Kim bilir ne Hintolu Hintlikler dolaşıyor. Zalike meselul kavmillezine kezzebu bi ayatina.

Aman kavimlerin halleri de işte bu. Şimdi size soruyorum ben. Avrupa medeni mi ya? Ne dersiniz? Avrupa çağdaş mı ya? Avrupa'nın modası, yaşayışı, tipi, efendim, bütün ahkamı modern mi? Modern diyen bu ayetle karşı karşıya gelir. Ne buyuruyor Allahu Teala? Benim ayetlerimi yalanlayanların halleri işte budur. Yani femeteluhu kemeselil kelb. Onların misali kelbin haline benzer. Yani köpeğin haline benzer. Avrupa efendim bir saç modası çıkarıyor. Bütün saçlar aynı ya. Aynı, inanılacak gibi değil. Peygamberimiz saçın bir kısmını kesip bir kısmını bırakmayın diyor. Ya hepsini kesin ya hepsini bırakın. Sen misin öyle diyen? Efendim enseyi menseyi kaldırıyorlar tepede. Vallahi bizim çocukluğumuzda köyün delilerini aynı tıraş ediyordular. Veyahut da böyle kıl yün lazım olduğu zaman keçileri bu şekilde tıraş ediyorlardı. Ya, ya bunu tam kes ya tam bırak. Olmaz. Avrupa böyle yaptı ya. Bir bakıyorsunuz ki efendim ensede yok, kulakların arkasında yok, tepede tas gibi. Allah yasaklıyor, yasaklıyor. Peki bunu nereden çıktı? Yok Amerikan tıraşı, yok bilmem ne tıraşı. Ondan sonra efendim medeni, moda, çağdaş falan feşmakan. Allah ne buyuruyor? Değerli kardeşlerim, Mevla ne buyuruyor bu konuda? Tabii Allah anlamayı, bellemeyi nasip eylesin. Sâ'e meselil kavmillezîne kezzebû bi âyâtinâ ve enfüsehum kânû yazlimûn. Ayetlerimizi yalanlayanların ve kendilerine zulmedenlerin durumu ne kötü. Kendilerine zulüm nedir değerli kardeşlerim? Bak ne buyuruyor Allah'ımız? Kezzebû bi âyâtinâ ve enfüsehum. Onlar kânû idi. Yazlimûn kendilerine zulmedenler idi. Sâ'e meselenir. O ne kadar kötü bunların halleri. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ne olursunuz bu zamana kadar günah işlemiş olabiliriz. Tövbe, tövbe kapıları açık. Ölünceye kadar yani can hulkuma gelinceye kadar efendim tövbe kapıları açık mı? El cevap açık. Şimdi değerli kardeşlerim bakınız bu Ashab-ı Kehf var. Ashab-ı Kehf, Kehf suresinde kıssaları anlatılan bu Ashab-ı Kehf. Her cuma Kehf suresini mutlaka okuyun değerli kardeşlerim. Okuyun. Deccal'ın şerrinden kurtulur buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Hiç okuyamazsanız Kehf suresinin başından 11 ayet okuyun, yine okuyun. Orada anlatılan bir kelp var, kelp. Yani o gençleri bekleyen bir köpek var. Kovuyorlar hayvanı. Hayvan köpeklerin kendine has sesler var. Eder gider hayvan. Ama gitmiyor, ediyor, bekliyor. O imanlı gençler ne yapıyor? Diyor ki, bunda da bir hikmet var. Bu hayvanı ellemeyelim. Ve onun da onlarla gelmesine müsaade edelim.

diyorlar. Ayette bu anlatılıyor, bizlere haber veriliyor. Peki değerli kardeşlerim, o hayvan da 300 yıl uyutuluyor. Kerameti inkar edenler, şimdi Ashab-ı Kehf efendim 300 yıl uyutulduğu ayetle sabit mi? Evet. Sonra diriltildi, uyandırıldığı sabit mi? Evet. Kemikleri falan çürümüdü mü? Yok. Ne kadar uyudunuz? Bir gün veya bir günden az. Allah Allah. 300 küsür yıl. Kehf suresini açın okuyun mutlaka. Şimdi değerli kardeşlerim, hayvanlar cennete giremez. Yani ilahi kanun. Birbirlerindeki haklar, insanlar üzerindeki hakları aldıktan sonra Allah onlara toprak olun emrini verecek ve toprak olacaklar. İşte o zaman kafirler onları gördüğü zaman küntü turaba, ah ne olaydı ya leyteni küntü turaba. Toprak olup yok olmak isteyecekler. Niye? Çünkü cehennem homur homur homur diyor. Tekâdü temeyyezü minel gâid. Onlara gayzından dolayı çatlayacak dereceye geliyor. Hiddetlenmiş. Güneşin sıcaklığı onun yanında gölge bile değil. Gölge. Bize vuran ışını değil. Güneşin ana gövdesindeki bilmem kaç santigrat mı diyorlar, ne diyorlar? İşte onun sıcaklığı cehennemin yanında gölge değil, gölge. Ne anlatıyoruz biz ya? Hey İsmet Hoca ya, hiç mi hisse almayacaksın arkadaş ya? Saçın sakalın beyazlamış hala. Ne bileyim, Allah hisse almayı nasip eylesin. Mevlam bizleri cehennem ateşinden halas eylesin. Öyle diyor. Ya leyteni küntü turaba. Ne olaydı biz de toprak olaydık da bu cehenneme girmeseydik. Allah Allah. Peki mesele ne? Ama 10 hayvan var ki bunlar toprak olmayacak. Peki ne olacak? İnsan şekline bürütülecek ve cennete girecek değerli kardeşlerim. Kim bunlar? Bunlardan birisi de Ashab-ı Kehf'in köpeği. Dostlarını beklemiş. Kovmuşlar gitmemiş. Ben de sizden olacağım demiş. İşte bu köpek İnsan şekline döndürülecek, sonra cennete konulacak. Cennette kimin makamına konulacak? İşte bu alim Bahura'nın cennetteki makamına yerleştirilecek. Birisi dostlarını bekledi, köpek olduğu halde cennetin en yüksek derecesine yerleştirdiler. Birisi de Allah'ın dostuna düşmanlık besleyenlerin yanında olduğu için onu Allah cennetteki makamından indirip cehennemin derekelerine yolladı değerli kardeşlerim. Allah hisse almayı, anlamayı, bellemeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallahu Teala camiler haftası, din gönüllüler haftası münasebetiyle yarınki, özür dilerim, yarın ve pazar günü malumunuz sohbetimiz efendim yok. Pazartesi günü inşallahu teala sizlere cemaat, cami, din gönüllüleri ne yaparız, ne ederiz? Öyle ben hoca mıyım? Sen hoca değilsin, Müslümansın. E ben ne yapayım?
Karnın acıkınca ne yapıyorsan din içinde onu yap. Bu kadar basit. Yani karnın acıktığı zaman ben ne yapayım diyor musun? Hatta çöplerden ekmek bakan insanları görüyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Aç çünkü bak. İşte dinin içinde karnın acıktığı zaman ne yapman lazım gerekiyorsa bir benzeri de onun için yapacaksın. Bunları anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Ancak 5 Ekim grubumuz yola çıkacak inşallahu teala. Kardeşlerim 10 Kasım şöyle efendim bir uçak kaldıracak. Geçen dün söylemiştim ama hali hazırda artık şimdi herkes yavaş yavaş umre. Geçen bir kardeşimizi duydum. Yani bize gelmemiş. Üzüldüm. 2-3 sefer bizim grubumuzdan gitmişti. Böyle böyle dediler. Allah Allah, bize gelmedi, bize gelmesi lazımdı. Benim işim olduğu zaman ilk önce çevreme bakıyorum. Burada bunu yapacak, bu işi halledecek kimse var mı? Yok. O zaman dışarılara bakıyorum ben. Samimiyetimle söylüyorum. İlk önce etrafıma bakıyorum. Çünkü daraldığım zaman, bunaldığım zaman benim etrafım bana koşuyor. Ya. İşte 10 Kasım'da inşallahu teala yolculuğumuz var. Mevlam izin ederse bütün kardeşlerimizi efendim radyomuza bekliyoruz. Hem tanışalım hem görüşelim. Ondan sonra da yazılalım ve bir uçak kaldıracak. Altyapımız sağlam, merak etmeyin. Hocalarımız var, hizmet eden var. Efendim bütün umrecilerimizin ihtiyaçlarını görecek altyapımız sağlam diyoruz. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla. Bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqamen mahmuden illezi va'atte. İnneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

unutmak ne dipsiz bir şeydir ki, unutanlara unuttuklarını bile unutturuyor. Unutulmak ne acı bir şeydir ki, unutulanın unutuluşuna ağlayışını kimse hatırlamıyor. Unutuştan çıkarıldık her birimiz. Yüzümüz gün yüzüne değeli, tenimiz güneşe erişeli biri. Unutulmaktan alındık, unutmaktan sakındık. Hatırı sayılır olduk. Ne var ki unutmak yaşamak kadar elimizin altında ve unutulmak ölüm kadar yanı başımızda. Ölüm bizi geldiğimiz yere, nisyana götürüyor tekrar. Ölüm unutuşlara gömüyor yüzümüzü. Tenimizi tanıdıklarımıza yabancı kılıyor. Yaşarken ölümü anmıyoruz o yüzden. Yaşarken ölümle aramıza sahte uzaklar koyuyoruz. Unutulmak korkusu bu. En çok unutulacağımızı unutuyoruz. Ve herkesin unuttuğu anlarda, hatırlanmaya değer olmadığımız zamanlarda, hatırımızı tek sayanın Yaradanımız olduğunu çabucak unutuyoruz.

Sen ki hiç unutmadın ve hiç unutmazsın bizi. Bize senin zikrini unutturma Rabbim. Hatırla ki toprak ayağının altından çekiliyor. Ellerin son defa dokunuyor güle ve güne. Gözlerinin karası son kareyi alıyor ışıktan ve karanlığa hazırlanıyorsun. Göz kapaklarının kapanışı seni bir dağın ardına götürecek. Unutmaya ve unutulmaya hazırlanıyorsun. Varlığın incecik dudaklarda bir kuru söze dönüşecek. O dudaklardan insan sıcağını tadamayacaksın mesela. Hatıran bir taştan ve hüzün renkli bir topraktan ibaret kalacak. Kahkahalar seni yalnız bırakacak. Mutluluklar seni hesaba katmadan tamam olacak. Sana arkalarını dönecekler. Dönüp yüzüne bakmayacaklar. Senin kokun uzakların kokusu olacak. Tenin toprağın soğuğunu tadacak. Ve gelecek ölüm. Gözleri gözlerin olacak. Hatırla ki yarınki gün seni taze bir toprak yığınının altında bulacak. Bir gün saatinin akrebi senin uzanamadığın anlara doğru dönecek. Sen olmayacaksın ve kolundaki saat sensiz zamanları tırmanıyor olacak. Sulamayı unuttuğun çiçeğin bile senden sonra solacak. Yüzüne gün ışığı vurmayacak. Hayatının ebedi rengini dar ve sessiz bir boşlukta bulacaksın. Ya küle dönecek, ya güle dönüşeceksin. Yarınsız ve sonsuz bir günün yanağında incecik bir gamze olup kristalleşeceksin. Yüzün solacak, ellerin hiçbir yere varmayacak, parmakların hiçbir şey göstermeyecek ve ayaklarının altında hep boşluk kalacak. Unutma ki şimdi toprak ayağının altından çekiliyor. Yürüdükçe ince bir hesap çizgisine çekiliyorsun. Unutma ki elinle ölüme dokunuyorsun. Elinle ölümü dokuyorsun. Hatırla ki gözlerin ölüme bakıyor. Gözlerin bir cesedi alacakaranlığa taşıyor. Hatırla o zamanı ki sen boz topraklar altında derin unutuşlarda eriyorsun. En son kaleminin karanlık izi kalıyor soğuk sayfalarda ve sözlerin kırık dökük hatıralara dönüşüyor. Solgun bir gül gibi elden ele, dudaktan dudağa dolaşıyor. Hatırla, hatırla ki sen sözleri, genç kalpleri taze aşklara taşıyan ölü bir şairsin. Hatırla ki sen masum ve sonsuz bakışlı gözlerin kapı aralarında beklediği bir babasın. Baba çığlıklarını sana eriştiremiyor oğlum. Elinin sıcağı özlenen sevgilisin sen. Hatırla, hatırla ki bir mezar taşında iki rakam arasında çizilmiş eğriti bir çizgiye indirgenmişsin. Mezar taşın unutuldu ve hatta mezar taşın bile seni unuttu diyelim. Ve hep başkaları var dışarıda. Hep yabancılar geziyor yıkık mezar taşları arasında. Kimsenin tanıdığı değilsin artık. Kimsenin özlediği değilsin. Kimsenin beklediği değilsin. Kimsenin ardı sıra gözyaşı döktüğü değilsin. Kimsenin ölüsü de değilsin. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Oysa sen ve son ne kadar da uzak görünüyordunuz birbirinize. Ey Rabbim, senden bir teşehhüt miktarı ömür, bir La ilahe illallah miktarı ölüm ister.
istiyorum senden. Bir la ilahe illallah miktarı ölüm istiyorum senden. La ilahe illallah.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Vuslat her gün yaklaşıyor. Biz gidiyoruz. Siz gelmiyor musunuz? Miraç Kandili'nde Medine'de, Berat Kandili'nde Mekke'deyiz. Kutsal mekanlara umre için gidiyoruz. Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, tecrübeli hocalarımız ve kadromuzla sizleri kutsal yolculuğa, umreye davet ediyoruz. Umre programlarımız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz beraatiniz olsun.

taşıdığın ne varsa söyle. Rahmetiyle Mevla yarayı sarar. Dünyaya dalmışken hatırlatır seni. Unuttuğun güzel hakikatleri Kur'an'ın nuruyla sünnetin izinde Nida seslenir.

Bir gönül varsa kırılmış, bir göz varsa yaşla dolmuş, bir insan Rabbim diye sessizce sana yönel.

0: bu ses kalbe düşen bir rahmet çağrısı. Dertli gönüllere umut, yalnız kalplere yoldaş.
1: Radyo Nida,
0: gönüllere huzur veren radyo. Bir ses.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: İman tevhidi,
7: tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika külli şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Evet değerli dinleyiciler, nasip olursa 5 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.15'te Medine'ye uçacağız. Şimdi Medine'ye gittiğimizde elbette ki başta iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edeceğiz. Eğer isterseniz gelin Asr-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a gidelim. Hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı vazife başında görüp ziyaret edelim. İşte bak, hüsnü siret ve cemali suret ile mümtaz bir zatı, seçilmiş bir zatı görüyoruz ki elinde mucizuma bir kitap, lisanında hakaika aşina bir hitap, bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcuduta karşı bir hutbe-i ezeli tebliğ ediyor. Sırrı hılgat-ı alem olan, yani şu alemin yaratılış sırrı, sırrı hılgat-ı alem olan muamma-i acibanesini, her şeyi fert ve keşfeden, bütün mevcudattan sorulan ve bütün ukulu, akıl sahiplerini hayrette bırakan necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mukni ve makbul cevap vermiştir. İşte Medine'ye gideceğiz. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi selamlayacağız, ziyaret edeceğiz. Daha sonra değerli dinleyiciler, tabii ki Medine şehri ve Medine haramı, yani sınırları bizzat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tarafından belirlenen harem bölgesi dediğimiz Medine şehri, Mekke'den sonra kutsal kılınan ikinci şehirdir biliyorsunuz. Mekke'yi çevreleyen haremin merkezi Kabe'dir. Bak, Mekke'yi çevreleyen haremin merkezi Kabe'dir. Haremin tam ortasında Mescid-i Nebevi bulunur. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tarafından harem bölgesi bu şekilde ne yapmıştır? Belirlenmiştir. Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının Medine'ye hicretten sonra inşa ettikleri ilk yapı. Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi oldukça ihtişamlı bir ibadethane. Gidiyoruz, 5 vakitimizi ne yapıyoruz? Mescid-i Nebevi'de kılacağız. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, benim mescidimde kılınan bir namaz, umrecilerin dikkatine, benim mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç başka mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha faziletlidir. Yani bir rekat namaz kılsak 1000 rekat oluyor. Bir vakit kaza namazı kılsak bir günlük kaza namazı kıldığımız zaman Cenab-ı Hak 1000 gün olarak kabul ediyor. İşte bu kadar faziletli diyerek tüm Müslümanları Mescid-i Nebevi'de namaz kılmaya davet etmiştir Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte gidiyoruz. Gidiyoruz karlı ticarete, manevi ticarete gidiyoruz. 1000, 100.000, Medine'de 1000, Mekke'de 100.000. İşte tekrar oraya gittikten sonra, daha sonra değerli dinleyiciler, ziyaret edeceğimiz yerler, önce Medine şehri, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret edeceğiz. Daha sonra Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Baki Mezarlığı, Uhud Şehitliği, ondan sonra Mescid-i Ebubekir, Mescid-i Ömer, Mescid-i Ali, oraları, bir de Gamame Mescidini nasip olursa inşallah ziyaret edeceğiz. Bir de Osmanlıların yaptırmış olduğu tren garı var. Orayı da Hamidiye Mescidi, Hamidiye Camisi'ne inşallah buraları ziyaret edeceğiz. Ama ben bugün Uhud şehitliğinden bahsetmek istiyorum. Uhud Savaşı'ndan bahsetmek istiyorum. Çünkü burası çok geniş. Çok geniş manada anlatılması gereken yerler ve insana bir huzur veriyor. Hüzün veriyor ama ayrıca da huzur veriyor.
Yani Hazreti Hamza radıyallahu anh mübarek şehit düşmesi insana diye sahabelerin 70 tane sahabe var şehit düşmüşler. Ora ayrı hüzün veriyor ama ziyarette hem hüzün hem de huzur veriyor. Biraz da Uhud Savaşı'ndan bahsedelim inşallah.

Değerli dinleyiciler, Uhud Savaşı 23 Mart 625'te Medine yakınlarındaki Uhud Dağı'nda, Uhud Dağı'nın böyle eteğinde, o alanda Mekke ile, yani Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Sebep ne? Savaşın sebebi, Bedir Savaşı'nda hizmete uğrayan, Bedir Savaşı'nda yenilgiye uğrayan yakınlarını, tabi yakınları Müslümanlar tarafından öldürülen, gebertilen, yani hizmete uğrayan Mekkeli müşriklerin Müslümanlardan öç almak istemesi. Sebep bu, başka bir şey yok. Yani Mekkeli müşriklerin Müslümanlardan öç almak. İşte meydana gelen savaşta Peygamber Efendimizin görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle birlikte iki ateş arasında kalan Müslümanlar, yani kısa giriş yapıyorum, Hazreti Hamza ile birlikte 70 sahabi şehit olmuş. Bununla kalmamış, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ciddi şekilde yaralanmış. İşte Uhud savaşı Bedir gibi Mekkeli müşriklerle yapılan dehşetli bir savaş. Hicretin 3. senesinin Şevval ayında gerçekleşmiş değerli dinleyiciler. Şevval ayında, inşallah nasip olursa Şevval ayında yine Umre'ye gideceğiz. Umre yolculuğumuz olacak. Umrelerimizi kayıtları devam ediyor. Bu arada 10 Aralık, 2 Ocak, 26 Ocak. 2 Ocak'ta Miraç ve Berat Kandili, inşallah ikisi beraber yaşayacağız. Burada her iki kandili de Medine'de, Mekke'de geçirmek istiyorsanız bizi arayıp tabi yazılabilirsiniz. Gelelim, yani Şevval ayı deyince aklıma hemen Şevval ayına gideceğimiz Umre geldir. Orada inşallah Uhud Savaşı'nı güzel bir şekilde Şevval ayında orada anlatırız. Anlatırlar hocalarımız, rehberlerimiz. Değerli dinleyiciler, Mekkeli müşrikler Bedir hezimetinden sonra büyük bir mateme bürünüyorlar. Bazılarının babaları, bazılarının ondan sonra kardeşler, akrabaları, yakınları, dayıları, yani kısacası büyük bir matem. Yas tutuyorlar, yas. Mekkeli müşrikler. Herkes bir yakınını kaybetmiş. Ondan dolayı yas tutuyorlar. Onun intikamını öç almanın hıncıyla dolmuşlar. Kureyş'in yeni reisi Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, tabi ileride sonra Müslüman oluyor. Müslüman olmadan önce bu Kureyş'in yeni reisi Ebu Süfyan'ın karısı Hint de bunların başında geliyor. Yani neticede aradan fazla bir zaman geçmeden intikam ateşiyle yürekleri tutuşmuş 3000 kişilik bir müşrik ordusu hazırlanıyor. 3000 kişi hazırlamışlar. Öc alacaklar. Yani intikam. İntikam için yanıp tutuşuyorlar. Ordunun teşhisi için Ebu Süfyan'ın Bedir gazvesinde kurtarmaya başardığı kervandaki mallar kullanılmış o zaman Bedir'de. Biliyorsunuz Bedir'de yine Müslümanlar kazanıyor. Ama bu Ebu Süfyan da Bedir Savaşı'nda bazı kervandaki malları kurtarıyor. Onu da tekrar Uhud Savaşı'nda kullanmaya başladılar. Çevredeki Araplardan yardım istediler. Bu arada Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam amcası Abbas radıyallahu anh olup bitenleri Medine'ye haber verir. Allah Resulü, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de derhal harp meclisini toplar. Yani Abbas amcası, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam amcası Medine'de olup bitenleri haber veriyor Peygamberimize. Peygamberimiz de derhal harp meclisini topluyor. Medine'de içinde kalıp müdafaa harbi mi yapsak, yoksa şehir dışına çıkarak taarruz harbi mi yapsak gibi istişareler yapılıyor. Bu istişarelerde bulunuyor. Daha sonra kendileri müdafaa harbi yapmak taraftarı, Peygamberimizin niyeti müdafaa harbi yapmak. Ancak Bedir gazasına katılmamış olan gençlerin ve Hazreti Hamza gibi yiğitlerin çoğunluğu teşkil eden reyleriyle şehir dışına çıkarak taarruz harbi yapılmasına karar verilir. Yani müdafaa harbi değil de taarruz harbi. Hatta onların bir kısmı biz böyle bir günü sabırsızlıkla bekliyorduk dediler. Neden? O gençler, daha Bedir gazvesine, Bedir savaşına katılmamış gençler
Hazreti Hamza gibi yiğitler çoğunluğu teşkil eden işte o reylerle o taarruz harbine karar veriyorlar ve böyle bir günü sabırsızlıkla bekliyorduk demişler. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hücre-i saadetine girerek zırhını giyer. Allah Allah. Peygamber, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zırh giyiyor. Ancak bu arada Medine'de kalıp müdafaa harbi yapmaya taraftar olanlar diğerlerini ikna etmişlerdi. Sa'd bin Muaz ile Üseyd bin Hudeyr. Medine'den çıkmak istemediği halde siz Allah Resulüne ısrar edip durdunuz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müdafaa harbi yani bir nevi içeride kalarak dua yapmak istedi, savaş yapmak istedi. Siz ise taarruz harbini istediniz. Halbuki ona emir semadan iner. Siz bu işi ona bırakın. Onun emrettiği şeyi yapın dediler. Onlar da derhal Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama koştular. Ya Resulallah, biz sizin reyinize karşı gelmeyiz. Biz hata ettik. Siz arzu ettiğiniz gibi hareket ediniz dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın cevabı kesin. Bir peygamber zırhını giydikten sonra harp etmeden onu çıkarmaz. Ben size ne buyuruyorsam onu yapmaya bakınız. Haydi Allah'ın ismiyle gidiniz. Eğer sabreder ve vazifenizi yaparsanız Allah-u Teala zaferi yine size ihsan eder, ihsan buyurur der. Allah Resulü cuma namazına mütakip Medine'de Abdullah bin Ümmü Mektum'u her zaman onu bırakırdı mübarek zat. Kendisi her şeyle mükemmel. Kurra hafız. Yani ilmiyle sadece ama gözleri görmüyor. Her zaman nereye giderse gitsin Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakırdı. Ve yine aynen yaptı. Yola kaç kişiyle yola çıktılar biliyor musunuz? Müşrikler, Mekkeli müşrikler yani Medineli müşrikler hep toplandıkları zaman 3000 kişiyle. Ama Müslümanlar da 1000 kişiyle orduyla yola çıkıyorlar. 1000 kişilik ordu. Ancak yolda münafıkların elebaşısı Abdullah bin Übey illaki her tarafta oluyor, her zaman oluyor. Peygamberin zamanında olmamış mı? Olmuş. Münafıklar var, fasıklar var. Yani hainler, zalimler olmaz mı? Oluyor. Abdullah bin Übey'in 300 kişilik taraftarıyla beraber geri dönmesi üzerine İslam ordusundaki asker sayısı kaça düşüyor? 700'e. Yani 300 münafık ayrılıyor. 700 böyle halis, muhlis, her şeyin Allah için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yolunda, Allah yolunda savaşacak, canını verecek 700 kahraman. Cenab-ı Hak bu hadise hakkında şu ayeti kerimeyi ne yapıyor? İndiriyor. İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın izniyle olmuştur ki bu da müminleri ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarması için idi. İstiyorsunuz merak etmeyin. Yani müminleri ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarmak içindi bunlara. Gelin Allah yolunda çarpışın veya müdafaa olsun bulunun denildiği zaman harbi etmeyi bilseydik. Bak dikkat edin. Elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok kafirliğe yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların içlerindeki gizlediklerini daha iyi bilir. Ali İmran suresinde geçer. İşte böylece İslam ordusu 1000 kişilik yola çıkarken 300 münafığın ayrılmasıyla 700 kişi kalıyor. Münafıkların ordudan ayrılışı bir bakıma ilahi bir lütuf olmuş. Değerli dinleyiciler. Çünkü onların bu davranışıyla ordu zayıflamamış. Aksine içinde bulunan iki yüzlü ve ürkek yüreklerden temizlenmiş. Böylece manevi yönden daha dinç ve zinde bir hale gelmiş İslam ordusu. Onların savaş anında ihanetleri daha tehlikeli olmaz mıydı? Olurdu. Yani müminlerin maneviyatını sarsardı, moralini bozardı. Cenab-ı Hak daha böyle savaşa giderken münafıkların ayrılması ne oldu aksine? İki yüzlü ve ürkek yüreklerden temizlenmiş oldu. Manevi yönden daha dinç ve zinde bir hale gelmiş oldu ordu. Yani onların savaş anında ihanetlerle karşılaşsalaydı daha mı iyi olacaktı? İhanet edeceklerdi. Belki de
müşriklere, Medine müşriklerine, Mekke müşriklerine yardım edeceklerdi. Bilem yani ihanet

kimseydi o zaman Topal. Ama Selimoğullarının reisiydi. Amr bin Cemuh. Topal. Topal bir kimse. Kendisinin 4 oğlu olup Allah Resulü ile birlikte savaşlara katılırlar. Resul-i Ekrem Efendimiz Uhud gazvesine çıkaracağı sırada Amr da sefere katılmak ister. Yani oğulları var, kendisi var. Şimdi Cemuh, Amr bin Cemuh topal olduğu için fazla şey alıyor, sefere almıyorlar. Oğulları diyor ki sen cihat ile mükellef değilsin babacığım. Yani baba sen topalsın, yani senden eksiklik var. Cihad ile mükellef değilsin. Allah-u Teala seni özür sahibi olarak kabul eder. Biz senin yerine gidiyoruz, savaşıyoruz dediler babaları. Ne dedi? Siz Bedir günü benim cennete girmeme mani oldunuz. Bedir'de beni götürmediniz. Yani Bedir savaşı esnasında benim cennete girmeme mani oldunuz. Vallahi ben bugün sağ kalsam dahi muhakkak bir gün şehit olup cennete gireceğim der. Sonra da hanımına herkes şehit olup cennete giderken ben sizin yanınızda oturup duracak mıyım der. Diyerek çıkışıyor o zaman. Amr bin Cemuh topal olmasına rağmen hemen kalkanını alır ve Allah'ım beni aileme geri çevirme diye dua ediyor. Allah'ım tekrar aileme döndürme. Resulullah'ın yanına gider. Peygamber Efendimiz'e oğullarım beni Medine'de bırakmak istiyorlar ya Resulallah. Ya Muhammed, evlatlarım beni Medine'de bırakmak istiyorlar. Beni seninle birlikte savaşa çıkmaktan men ediyorlar. Vallahi ben şu topal halimle cennete ayak basmayı arzuluyorum der. Allah Resulü, Allahu Teala seni mazur görmüştür. Sen neden bu kadar ısrar ediyorsun? Sana cihat farz değildir der. Amr radıyallahu anh der ki ya Resulallah, sen benim Allah yolunda ölünceye kadar savaşarak şehit olup şu topal ayağımla cennete yürümemi uygun görmez misin? Nebi-i Zişan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evet uygun görürüm der. Amr'ın oğulları da artık babanızı savaştan men etmeyiniz. Oğullarına sesleniyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Diyor ki artık babanızı savaştan men etmeyiniz. Umulur ki Allah ona şehadet nasip eder. Amr kıbleye döner ve Allah'ım bana şehitlik nasip et. Beni mahrum ve meyus olarak ev halkımın yanına döndürme Allah'ım diyerek dua eder ve cihada katılır.

İşte değerli dinleyiciler, Uhud Harbi'ne iştirak eden şehadet heyecanıyla dolu bir sahabe Amr bin Cemuh, yani topal olmasına rağmen şehadet heyecanıyla dolu bir sahabi. Cihat esnasında vallahi ben cenneti özlüyorum, vallahi ben cenneti özlüyorum, vallahi ben cenneti özlüyorum demiş. Neticede kendisini korumaya çalışan bir oğluyla birlikte bu savaşta şehit düşmüştür. Şefaatlerine Cenab-ı Hak bizleri nail eylesin. Yani vallahi ben cenneti özlüyorum, vallahi ben cenneti özlüyorum, vallahi ben cenneti özlüyorum dediği an bir oğluyla birlikte Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştür. Daha sonra sevgili peygamberimiz onun hakkında varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Amr'ın cennette topallayarak yürüdüğünü gördüm. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuş. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Amr'ın o topal Amr bin Cemuh cennette topallayarak yürüdüğünü gördüm buyurmuştur. Ne güzel bir şehadet. Göz göre göre şehadet, şehitlik mertebesi. Cennette topallayarak. Ne acayip bir şey değil mi? İşte Uhud Harbi'ne iştirak eden şehadet heyecanına dolu bir sahabi. Vallahi ben cenneti gözlüyorum. Cenab-ı Hak ne yapmış? Cennet ona nasip eylemiş.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, Saadet-i dareyn devam ediyor ama Uhud Savaşı'na hazırlıklar da devam ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ordusunun arkasını Uhud Dağı'na verir. İşte Uhud Dağı beni sever, ben Uhud Dağı'nı severim. Cenab-ı Hak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ordusunun arkasını Uhud Dağı'na vermesini emreder. Aynen tepesine de düşmanın bu aradaki vadiden saldırma ihtimaline karşı 50 okçu yerleştirir. Yani okçular tepesi deniyor. Orada gittiğinizde göreceksiniz. Oraya aynı zamanda Aynen tepesi denir değerli dinleyiciler. Unutmayın umreciler gittiğinizde. Ama orada şimdi herkes çıkamıyor. Ücretli oldu, etrafını çevirdiler. Ücretli bir şekilde giriliyor. Zaten çıka çıka tepe böyle küçülmüş. Ondan dolayı tepenin fazla böyle yıpranmaması açısından etrafı çevirdiler. Giriş ücretli. Daha önce ücret yoktu. Şimdi ücretli olarak giriş yapabiliyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunun arkasını nereye verdi? Uhud Dağı'na. Güvendiği dağ. Hatta cennette taşıyla toprağıyla hiç değişmeyecek olan dağ. Uhud Dağı. Bir taraftan da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, yani aynen tepesine de okçular tepesi dediğimiz bu aradaki vadiden saldırma ihtimaline karşı 50 okçu yerleştirir. 50 tane okçu. Bunların başlarında kim var? Abdullah bin Cübeyr. 50 okçunun başında Abdullah bin Cübeyr tayin ederek onlara şu tembihte bulunur. Der ki, siz bizim arkamızı müdafaa edeceksiniz. Düşman galip gelsin veya mağlup olsun, benden haber gelmedikçe yerlerinizden ayrılmayınız. Tembih eder o 50 okçuya. Harp adet olduğu üzere yine mübarezeyle başlar. Allah'ın aslanı Hazreti Ali kerremallahu veçhe, müşriklerin sancakları Talha'yı bir vuruşta yere serer. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu veçhe. Hatta diyor ki, dünyanın evvelinden ahirine kadar kim bana ne isterse sorsun, hepsinden haber veririm. Sözümden diyor, sözümü dinlemeyen veyahut da bu şekilde haber veremez diyenler de zelil olur diyor. Zelil olur. Öyle. Hatta ben, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisi vardır. Ben ilmin şehriysem, Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu veçhe o şehrin kapısıdır diyor. Oradan girilir. İşte böyle bir zat. Allah'ın aslanı. Hazreti Ali kerremallahu veçhe müşriklerin sancakları Talha'yı bir vuruşta yere serer. Cenab-ı Hak ona öyle bir güç kuvvet vermiş. Öyle bir kudret, öyle bir yani şey, aynı zamanda akıl her şeyiyle. Yani tabi saldırırken boşu boşuna, lüzumsuz yere değil, nereye vuracağını çok iyi bilen bir insan. İşte Kureyş sancağını alan Talha'nın kardeşi Osman'ı da Hazreti Hamza radıyallahu anh onu yere seriyor. Üçüncü sancaktar ise Sa'd bin Ebi Vakkas öldürüyor. Yani bu şekilde bir savaş başlamış oluyor değerli dinleyiciler. Nihayet harp bütün şiddetiyle başlar. Yani bu şekilde bir mübareze dediğimiz teke tek karşılıklı. Hazreti Ali'nin karşısında Talha, ondan sonra Talha'nın kardeşi Osman'ı da Hazreti Hamza, üçüncü sancakları da Sa'd bin Ebi Vakkas yerle bir ediyor. Nihayet harp bütün şiddetiyle başlıyor. Çarpışma iyice kızıştığı bir sırada Allah Resulü üzerinde korkaklıkla ar ve zillet, İleri atılmakta şeref ve izzet vardır sözleriyle yazılı kılıcını göstererek. Kılıcın üzerine ne yazıyor? Ne yazıyormuş değerli dinleyiciler? Kılıcın üzerinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın diyor ki korkaklıkta ağır ve zillet, ileri atılmakta şeref ve izzet vardır sözleriyle yazılı kılıcını göstererek bunu benden kim alır diye sorar. Sahabiler ben diyerek onu almak üzere ellerini uzatırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır diye sorunca onu almaktan çekindiler. Ensardan Ebu Dücane ayağa kalkıp onun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda Peygamber Efendimiz onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmandır buyurdu. Bu sefer Ebu Dücane diyor ki ben onu hakkını vermek üzere alırım ya Resulallah der. İşte Ebu Dücane kılıcı alır, kırmızı sarığını çıkarıp başına sarar ve İslam saflarıyla müşriklerin safları arasında kurula kurula çalımlı çalımlı yürümeye başlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun gururlu ve kibirli bir şekilde yürüdüğünü görünce bu öyle bir yürüyüştür ki Allah ona bu gibi durumların haricinde buğz eder. Aman ha! Dücane'nin yürüyüşü nedir? Bu öyle bir yürüyüştür ki Allah ona bu gibi durumların haricinde, yani savaş esnasında kafirlerin karşısında bu gibi şeyle yürüyebilirsiniz. Kurula kurula, çalımlı çalımlı, ama normalde bu şekil yapamazsınız. Bunun haricinde buğz eder. İşte değerli dinleyiciler, harp esnasında Yahudi alimlerinden Muhayrık Müslüman olur. O Peygamber Efendimiz'i Tevrat'ta anlatılan sıfatlarıyla çok iyi tanıdığı için Müslüman olur. Yahudi alimlerinden Muhayrık. İlmen bulduğu hakikati Uhud'a kadar açıklamamış. İşte Uhud Dağı'nda, Uhud Savaşı esnasında bu hakikati açıklıyor ve Müslüman oluyor. Alemlerin Efendisi Uhud Savaşı'na çıktığı zaman Yahudilere, ey Yahudi cemaati, ey Yahudi cemaati, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu ve ona yardım etmeniz gerektiğini pekala biliyorsunuz dedi Peygamberimiz. Yahudiler, bugün cumartesi günüdür, hiçbir şeyle uğraşılmaz dediler. Muhayrık, sizin için cumartesi diye bir şey yoktur dedi. Kılıcını ve ihtiyaç duyduğu malzemeleri yanına alıp akrabalarından birisine, eğer bugün öldürülürsem bütün mal varlığım Muhammed'indir. Muhayrık diyor, Muhayrık Yahudi alimi. Kılıcını ve ihtiyaç duyduğu malzemelerini yanına alıyor. Akrabalarından birisine diyor ki eğer bugün öldürülürsem bütün mal varlığı Muhammed'indir. Aleyhissalatü vesselam. O Allah'ın gösterdiği şekilde onları kullanır diyerek vasiyette bulunur. Uhud'da savaşmaya gider ve şehit olur. Bıraktığı 7 hurma bahçesini Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam teslim alıp vakfeder. İşte Muhayrık Yahudilerin en hayırlısıdır buyurur Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yani savaş, bu Uhud savaşı esnasında bu gibi hadiseler oluyor. Peygamberimiz ne buyurur? Bir kişi sizin vesilenizle İslam dinini seçer, Müslüman olursa sahralar dolusu kırmızı koyun fakirlere vermekten daha evladır. Bir kişi diyor, bak işte Muhayrık Yahudilerin en hayırlısıdır diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Uhud'da birbirinden ibretli sahneler yaşanıyor değerli dinleyiciler, sahneler. Yani Uhud'da öyle anlatmakla bitilmez, bitmez yani Uhud Savaşı. Ne kadar anlatsak az. Bir güzel bir tabir vardır. Denizler mürekkep olsa, ormanlar, ağaçlar kalem olsa yazamazlar. Yani o kadar ibretli sahneler var ki, Kuzman adlı bir Medineli savaşta 7 kişi öldürmüş. Yani ibretli sahnelerden bir tanesi. Kuzman adlı bir Medineli savaşta 7 kişi öldürmüş. Kendisi de ağır bir yaralarak ölmüş. Buna rağmen Allah Resulü, iyi dikkat edin değerli dinleyiciler. Kuzman adlı bir Medineli, bak Medineli ha Medineli, savaşta 7 kişi öldürüyor. Kendisi de ağır bir yara alıyor. Buna rağmen Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Kuzman cehennemliktir. Kuzman cehennemliktir. Kuzman cehennemliktir buyurur. Çünkü o son nefesinde kendisine şehitliğin mübarek olsun ey Kuzban diyen Katade bin Numan'a demiş ki, ona diyor Katade bin Numan diyor ki ey Kuzban şehitliğin mübarek olsun, sen şehit oldun dediğinde ben kabilem için savaştım. Ben Allah için savaşmadım. Şehitlik için savaşmadım. Şehitlik için değil demiş ve kılıcına abanarak intiharla canına kıymış. İşte onun için Peygamberimiz ne buyuruyor? Aleyhissalatü vesselam Kuzman cehennemliktir buyuruyor. Neden? Katade bin Numan'a diyor ki ben kabilem için savaştım. Allah için savaşmadım. Şehitlik için savaşmadım demiş ve kılıcını abanarak intihar etmiş. İntihar da aynı bir şekilde canına kıymış. İşte onun için Peygamberimiz diyor ki o yedi kişi öldürse bile kendisi ağır yara almış olmasına rağmen bu şekilde söylediği için, ben kabilem için savaştım, şehitlik için savaşmadım dediği için ve intihar ettiği için onun yeri, o diyor cehennemliktir buyuruyor. Buna karşılık kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden, sonra da pişman olan Usayram, tepeden tırnağa silahlanmış bir halde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gelir. Kabilesinin İslam'a girmesine, bak dikkat edin, öyle hadiseler, öyle olaylar oluyor ki değerli dinleyiciler. Yani kabilesini İslam'a girmesine önce itiraz ediyor, sonra da pişman oluyor. Kim bu Usayram? Tepeden tırnağa silahlanmış bir halde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama geliyor ve ya Resulallah, sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım der. Soru soruyor. Her şeyimle hazırım. Sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım dediği zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Önce Müslüman ol ya Usayram, önce Müslüman ol sonra savaş buyurur. Çünkü savaş esnasında ölse şehit olmayacak çünkü Müslüman değil. Ha, Müslüman olduktan sonra savaşsa şehit olacak. Bunun üzerine Usayram Müslüman olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh der. Müslüman olur, sonra da savaşır ve şehit düşer. İşte acayip hadiseler değil mi? Elhamdülillah. Neler olmuş neler. Az çalıştı fakat çok kazandı buyurdu Peygamberimiz. Kim için? Usayram için. Az çalıştı, çok kazandı. Yani son anında Müslüman oldu. Daha önce neydi? Tek bir savaşa katıldı. Yani az çalıştı, çok kazandı. Yaralıların arasında yatarken kendisine meraklı nazarlarla bakanlara son nefesinde der ki, bak ifadeyi bakın. Öbür Kuzman neydi? Ben diyor kabilem için savaştım, şehitlik için savaşmadım ve intihar ettiği için cehennemlik oluyor. Ben diyor Müslüman, ne diyor şey, yaralıların arasında yatıyormuş Usayram. Böyle upuzun yatıyor. Kendisine meraklı nazarlarla bakanlara son nefesinde diyor ki ben Müslüman olmak için geldim. Ben Müslüman olmak için geldim. Allah ve Resulü uğrunda çarpıştım ve yaralandım. Diyor, öyle diyormuş yaralılar arasında. Ben Müslüman olmak için geldim. Allah ve Resulü uğrunda çarpıştım ve yaralandım. Ebu Hureyre bu zatı bir bilmece gibi sahabelere sorar. Bana söyleyin bakalım. Hayatında bir kere bile namaz kılmadan cennete giren kişi kimdir? Bilmece yani soruyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yani hayatında bir kere bile namaz kılmadan cennete giren kişi işte Usayram. Peygamberimiz ne buyurdu? Az çalıştı, çok kazandı. Bana söyleyin bakalım, hep size soruyorum. Ben de sorayım size. Hayatında bir kere bile namaz kılmadan cennete giren kişi kimdir? Kimdir sizce? Usayram değil mi? Ve insanlar cevabını bilemez, kendisinin söylemesini isterlerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh derdi ki, o Usayram yani Amir bin Sabit'tir der. Usayram ama Amr bin Sabit. Daha sonra Amr bin Sabit olarak ismini almıştır. İşte değerli dinleyiciler, savaş esnasında Abdullah bin Cahş'ın kılıcı kırılıyor. Devam edelim. Yani anlatmakla bitmeyen meseleler, anlatmakla bitmeyen hadiseler. İşte savaş esnasında Abdullah bin Cahş kılıcı kırılıyor. Varlık nuru, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona bir hurma dalı verir. Bak, Abdullah bin Cahş'ın kılıcı kırılınca diyor ki, ya Abdullah, gel sana bir hurma dalı vereyim. Hurma dalı Abdullah'ın elinde bir kılıç oluveriyor. Abdullah şehit oluncaya kadar bu kılıcı kullanmış. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı vermiş olduğu hurma dalını kullanıyor. Urcun ismini verilen bu kılıç Abdullah bin Cahş'ın varislerindeyken onu Türk beylerinden biri 200 dinara satın alır. Ne kadar iyi etmiş. Değil mi? Acayip bir şey. Yani Türk beylerinden biri 200 dinara o zaman. 200 dinara altını satın alıyor. İşte Müslümanların görülmemiş bir şevkle düşman üzerine atılmaları, kısa zamanda zaferle neticelendi, sayı ve teçhizat bakımından üstün olan düşmanın kaçmaya başlamış o zaman. Düşmanlar kaçıyor, savaşanlar acayip bir şekilde ölümüne, hep şehit olmak istiyorlar. Böyle şey yok, 700 kişi ellerinde hurma dallarıyla, kılıçlarıyla şehit olmak istiyorlar işte. Müslümanlar bir müddet düşmanı kovaladıktan sonra zaferlerinden tamamen emin olup ganimet toplamaya başlarlar. Hatta Allah Resulü'nün tembihatını hatırlatan kumandanlarının ısrarına rağmen okçular da yerlerini terk ederler. Allah Allah, olmadı işte. Okçular ne yaptı? Peygamber ne dedi? Peygamberimiz aleyhisselam kesinlikle ne yapacaksınız? Ben izin benden herhangi bir şey duymadıkça kesinlikle yerinizden ayrılmayacaksınız. Yani onun için bunlar ne yaptılar? Ganimet toplamak için yerlerinden ayrıldılar. Ama iyi bir şey yapmadılar değil mi? Zaferlerinden tamamen emin olup ganimet toplaması, yani tamamen emin olmaları gerekirken, ama pusuda duran biri var. İleride sahabe olacak. Değil mi? Halid bin Velid. Mübarek hiç, yani Müslüman olmadan önce de olduktan sonra da hiçbir zaman yeniliği yüzünü görmemiş mübarek bir zat. İşte onlar da bu Okçu Tepesi'nde nöbet tutan okçular, onlar da ganimet toplamaya başladılar. Hatta Allah Resulü'nün tembihatını hatırlatan kumandalarının ısrarına rağmen okçular da yerlerini terk ederek onlar da ganimet topladılar. Tepede yalnız okçuların emiri Abdullah kalır ve 7 arkadaşı kalır. Diğerleri ne yapar? Ganimet toplamaya gider. İşte ne olduysa bundan sonra oluyor işte değerli dinleyiciler. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tembihatını dinlemedikleri için ne olduysa bundan sonra oluyor. Düşmanın uyanık kumandanlarından kimdi? Halid bin Velid. Kahramanlar kahramanı mübarek zat. O zaman tabi müşrikti, Müslüman oldu. Süvari birliğiyle beklediği fırsatı ele geçiriyor. Baktı ki onlar gitmişler. Okçular tepesinde kimse yok, 7 kişi var. Emrindeki süvarilere derhal okçuların bulunduğu tepenin arkasından dolaşarak o Abdullah ve diğer okçuları kısa zamanda şehit ederler. Şehit ettiler. Şehit olurlar o kalabalık. Bir süvari düşün. Ganimet toplayan Müslümanların arka taraflarından şiddetli bir saldırı başlattılar. Bozguna uğrayıp kaçmakta olan düşman askerleri de bu durumu görünce derhal geri dönerek Müslümanların üzerine yeniden hücuma geçtiler. Hep bütün hata işte o okçuların yerlerini terk etmeleri. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tembihatını dinlememeler. İşte İslam ordusu iki ateş arasında kalır, aralarında karışıklık çıkar. Bu sırada değerli dinleyiciler, saflar arasında bir de o tarafa bir bu tarafa koşup duran İslam'ın yiğit cengaveri kim var? Hazreti Hamza radıyallahu anh. Vahşi'nin attığı bir mızrakla şehit olur. Bu Vahşi de sonradan biliyorsunuz Müslüman oldu. Ama o da çok böyle Hint onu ne yapıyor? motive ediyor. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, sen işte her türlü sana yardım ederim, seni kölelikten kurtarım falan filan. Vahşi de Hazreti Hamza radıyallahu anh takip ediyor. Acaba nerede yakalarsam, nerede elindeki mızrağı, nerede atacağını tabi tespit ediyor. Bir anda boşluk bulup Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kalbine saplıyor. Henüz bir köle olan Vahşi bunu Hind'in kendisine vaat ettiği hürriyete kavuşmak için yapmış o zaman. Yani hürriyetime kavuşacağım, ben de normal bir vatandaş olacağım, ben de normal bir insan olacağım. Dehşetli bir hırsla uzun zamandır bu fırsatı bekleyen Hint, o da Müslüman olur abi ileride tabi, Hazreti Hamza'nın karaciğerini çıkartıp ısıracak kadar vahşetli ileri gitmiş değerli dinleyiciler. Yani Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın karaciğerini çıkarıyor, ısıracak kadar vahşette ileri gitmiş. Yani bundan dolayı ona akıletül ekbat, yani derler ki ona ciğer yiyen lakabı takılmış. Ebu Süfyan'ın karısı, eşine. Hazreti Hamza'nın şehadeti Müslüman saflarında dalga dalga bir matem hava sestirir. Zaten karışan saflar iyice bozulur. Allahu Teala bu hali şöyle ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Ali İmran suresi 152. ayete bakabilirsiniz. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Yani peygamberin verdiği emir hususunda tartışmaya kalktınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de. Sonra Allah denemek için sizi onları mağlup etmekten alıkoydu ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede okçulardan yerlerini terk edenleri, kiminiz dünyayı arzu ediyordu diye ikaz ederken, orayı terk etmeyip şehit düşenleri de kiminiz de ahireti arzu ediyordu buyurarak methü sena etmiştir. Öbürlerinde kiminiz de dünyayı arzu ettiniz, işte ganimeti toplamaya koştunuz, ama öbürleri orayı terk etmediler, şehit oldular. Müşrikler o gün birçok mümini şehit ettiler. Hatta bir grup müşrik doğrudan doğruya Allah Resulü'nü aleyhissalatü vesselam'a hedef alarak saldırıya geçti. Efendimiz'e yapılan hücumlar iyice sıklaştı. Talha bin Ubeydullah der ki, Resulullah'ın ashabı dağılınca müşrikler saldırıya geçtiler. Ve Allah Resulü'nü her taraftan kuşattılar. Kendisini gelen saldırılara karşı önünden mi, arkasından mı, sağından mı yoksa solundan mı müdafaa edeceğini bilmiyordum. Kılıcımı sıyırıp bir kere önünden, bir kere de arkasından gelenleri uzaklaştırdım. Nihayet dağıldılar. İşte Uhud Savaşı. Şu anda sanki Uhud Savaşı'nın içinde gibi değil mi? Müşriklerin keskin nişancısı Malik bin Züheyr Resulullah'a bir ok atmış. Talha bin Ubeydullah okun Resulullah'a isabet edeceğini anlayınca elini oka karşı tutmuş değerli dinleyiciler. Yani müşriklerin keskin nişancısı varmış o zaman Malik bin Züheyr. Resulullah'a aleyhissalatü vesselam ok atıyor. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh okun peygamberimize isabet edeceğini anlayınca elini oka karşı tutuyor. Ok parmağına çarparak elini çolak bırakıyor değerli dinleyiciler. Düşün, elini gelince parmağını ne yapıyor? Bir anda alıp götürüyor. Yani parmak olmayınca ne olur? İnsan çolak denir ya. Muhacir ve ensardan bir kısım sahabiler Allah Resulü'nün etrafını sararlar. Onun önünde şehit olmak üzere beyat ederler. Yüzüm yüzünün önünde siper. Vücudum senin vücuduna fedadır. Allah'ın selamı her daim senin üzerine olsun. Hiçbir zaman yanından ayrılmayız diyerek sonuna kadar savaşmışlar. Değerli dinleyiciler, Ebu Talha yayını çok sert çeken bir okçuydu o zaman. Yayını çektiği zaman çok sert çekermiş. Uhud günü elinde 2-3 yay kırılmış. Allah Resulü yanından ok torbası bile geçen herkese ok torbanı Ebu Talha'nın yanına boşaltın dermiş. Çünkü o mübarek ok atmayı çok sever ve ok attığı zaman isabetli kullanılmış oku. Ebu Talha yayını çok sert çektiği için Uhud günü elinde 2-3 yay kırıldığından Peygamberimiz diyor ki ok torbanı Ebu Talha'nın yanına boşalt buyurmakta. Peygamberimiz onun arkasından müşriklere bakmak için yükselip başını kaldırırdı. Kaldırdıkça Ebu Talha, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, başını kaldırma, belki müşrik oklarından biri sana isabet eder. Ya Muhammed, anam babam her şeyim sana feda olsun, benim göğsüm senin göğsüne siper olsun, sana dokunacak bana dokunsun derdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı, ya Resulallah başını kaldırma, oklar sana isabet eder derdi. Ve bu sahabeler böyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı müdafaa etmişler. Allah onlardan razı olsun. İşte Katede bin Numan da Allah Resulü'nü korumak için önüne durarak yayının başı yamuluncaya kadar müşriklere ok atmış. Peygamberimizi böyle savunmuşlar o mübarekler. Yani düşünün. Nihayetinde kendisi de bir okla gözünden vurulmuş, göz bebeği yanaklarının üzerine akmış. Katede'yi böyle görünce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gözlerinden yaşlar akar. Efendimiz Katede'nin göz bebeğini eliyle alır ve yerine koyar. Bundan sonra o göz diğerine göre daha güzel olur ve keskin görmeye başlar. Bu da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mucizelerinden. Yani Katede bin Numan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı korumak için hep önüne duruyor. Yayının başı da yamuluncaya kadar müşriklere ok atıyor. Nihayetinde kendisi de bir okla gözünden vurulunca göz bebeği yanaklarının üzerine akıyor. Katede'yi böyle görünce Peygamberimiz çok üzülüyor. Gözlerinden yaşlar geliyor. İşte Efendimiz de Katede'nin göz bebeğini eliyle alıyor ve yerine koyuyor. Bundan sonra o göz diğerine göre daha güzel oluyor ve daha keskin görmeye başlıyor değerli dinleyiciler. Evet, şimdi gelelim harp esnasında. Yani hanım sahabilerden Ümmü Ümare da Uhud Savaşı'na katılarak oku ve yayı ile düşmanlarla çarpışanlardan biri. İnşallah burada kalalım. Ondan sonra inşallah onların da kahramanlıklarını güzel bir şekilde anlatmaya devam ederiz nasip olursa inşallah. Bu arada değerli dinleyiciler, pazartesi umreye gidiyoruz. Hakkınızı helal edin. Bizlerin sizlere hakkı helal olsun. 20 gün inşallah o mübarek beldelerde, Mekke'de, Medine'de kalacağız. 3 gün Medine'de kalacağız. Diğer günlerimiz Mekke'de geçecek. Dua edin. Dolu dolu geçirelim. Dua edin sizlere inşallah. Siz buradan dua edin, biz de oradan dua edelim. Dualarımız karşılıklı olsun. Minel kalbi ilel kalbi sebiyla, kalpten kalbe yol vardır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Ve tekrar her zaman söylediğim gibi bizim için yani Radyo Nida dinleyicileri bizim için çok farklıdır. Onları buradan Allah için takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Radyo Nida'yı dinledikleri için ve bizleri tercih ettikleri için umrede, İstanbul'da, Çanakkale'de, Konya'da, yani böyle turlarda bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz gitsek bile yine Çanakkale turumuz var. Çanakkale turuna katılın inşallah. 5 Ekim'de tamam kapandı ama 10 Aralık turumuz var. Umre turumuz var. 10 Aralık'ta da sizleri aramızda görmek istiyoruz. Gelin hep beraber Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret edelim. İşte bu Uhud'daki o yerleri, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın savaştığı, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dişinin kırıldığı mağara var Uhud'da. Oraları inşallah ziyaret edelim. Okçular Tepesi'ni. Buraları inşallah ziyaret ederiz. Çok güzel, yani şu anlatılanları yerinde bizzat görmüş oluruz. Ve orada da anlatırız inşallah nasip olursa. Bu cihetle diyoruz ki Radyo Nida'yı her zaman ve her yerde destekleyin. Yani Çanakkale'ye giderek, Konya'ya giderek, İstanbul'a giderek, Umre'ye giderek. O mesela 10 Aralık'ta var, 2 Ocak'ta var değerli dinleyiciler. Yani Miraç ve Berat Kandili'nin yaşayacağız. Medine'de Miraç, bundan sonra Mekke'de Berat Kandili'ni. Rabbim inşallah hepimizin beraatini versin. Berat'a gidelim. Diyelim ki ya Rabbi Berat'a geldim diyelim. Onun için biz de bir güzel eserle bugünlük sizlere bu kadar diyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Hakkınızı helal edin. Hakkımız helal olsun. Umreden sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.

bir kalabalık senin sözüne kulak vermiyorsa, söyleyecek çok sözün olsa da bir kelime dahi etme.''

Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Allah'tır gerçek ilah, ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce, Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren selamdır. Güvenlik veren mümindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan müheymindir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınıyorum. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran, geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi, canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir, tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit, ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bazen sadece içten edilen bir dua, Allah'ın senin için bir kapı açmasına yeter. Belki sen yalnızca dilinle bir cümle söyledin ama Allah kalbindeki samimiyeti gördü. O yorgun kalbi fark etti ve senin için görünmez yollar hazırladı. Sabır gösterdiğinde aslında sadece beklemiş olmuyorsun. O anda Allah'a olan güvenini tazeliyorsun. Ve bu güven hem dünyada hem ahirette seni selamete çıkaracak en kıymetli sermayendir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Bu ayet yalnızca bir teselli değil, mümin kimliğimizin temel direklerinden biridir. Çünkü Rabbimiz bize şunu öğretir: çekilen sıkıntı ne kadar büyük olursa olsun, ardından gelecek olan kolaylık da o kadar büyüktür. Üstelik dikkat edin, ayette zorluk tekil geçer, kolaylık ise çoğul. Yani bir zorluğa karşılık birden fazla kolaylık vardır. Allah senin acını küçümsemez, görmezden gelmez, abartma demez. Tam aksine acını kabul eder, ve o acının karşılığında vereceği mükafatı kat kat büyütür. Belki insanlar sana sabret dediğinde anlamakta zorlanabilirsin. Ama Allah'ın sabredenlere ecirleri hesapsız verilecektir vaadi dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu sadece bir moral cümlesi değil, ahirette karşılığı olan hakikattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sabır, musibet ilk geldiğinde gösterilendir. Yani her şey düzeldikten sonra ben sabırlıydım demek değildir sabır. Asıl sabır, ilk şok anında dilinden dökülen sözde gizlidir. Eğer o anda kalbin elhamdülillah diyebiliyorsa, işte bu gerçek sabırdır. Ve bu sabır, cennette senin için özel olarak hazırlanan hamd evine vesile olur. Bir müminin hayatı boyunca dilinden ve kalbinden düşürmemesi gereken en büyük zikir de La ilahe illallah'tır. Resulullah buyurur: kimin son sözü La ilahe illallah olursa o kimse cennete girer. Fakat bu söz hayatında alışkanlık haline gelmemiş birinin ağzından kolay kolay çıkmaz. Bu yüzden bu zikir yalnızca ölüm anında değil, her gün dilimizi ve gönlümüzü süslemelidir. Peki ya dua? Sahabe efendilerimiz şöyle derdi: ben duamın kabul edilip edilmemesinden endişe etmem. Asıl endişem dua edip edememektir. Çünkü Allah bir kuluna dua ettiriyorsa bu zaten kabulünün işaretidir. Yani dua edebilmek bile başlı başına bir nimettir. O duayı kalbine koyan zaten Rabbimizdir. Sabır sadece acıya katlanmak değildir. Sabır Allah'ın seni daha güzel bir yere götüreceğine olan aktif bir güvendir. Tıpkı Sevr mağarasında müşrikler hemen üstlerindeyken Peygamberimizin "Üzülme ey Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir" demesi gibi. O anda mantıklı hiçbir çıkış yolu yoktu. Ama bu söz imanın en güçlü yansımasıydı. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim yalnızca zafer zamanlarında inmedi. En karanlık, en umutsuz anlarda indi. Mekke döneminde gelen ayetler, yolu kapalı görünen bir topluma umut oldu. Ve bugün biz o ayetleri okuduğumuzda, kalbimizde hala yeşeren o umut, işte o zamandan mirastır. Bazen zorlukların içinde kaybolduğunda gözün neden sorularına takılabilir. Ama bil ki her nedenin ardında seni Allah'a yaklaştıracak bir hikmet vardır. Bazen kalbinin derinliklerinden şu soru yükselir: neden ben? Neden bu kadar zor? O an aklın cevap veremez. Çünkü kalp kırılmıştır, ruh parçalanmıştır. İşte tam da o zaman akıl susar. Ama iman konuşmaya devam eder. Yanındaki bir mümin kardeşinin samimi bir şekilde Allah seninle demesi bazen ciltler dolusu psikoloji kitabından daha tesirli olur. Allah insana öyle bir güç vermiştir ki biz buna iyileşme deriz. İyileşmek, yaşananları unutmamak ama onlara rağmen yürüyebilmektir. Yaralarını taşımak ama yine de yoluna devam edebilmektir. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. O da büyük acılar yaşadı ama hiçbir zaman Allah'a olan güvenini kaybetmedi. Çünkü o sabrın, metanetin ve teslimiyetin en büyük öğretmeniydi. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda görüyoruz ki onun sabrı bir duruştu, bir davayı omuzlama biçimiydi. O yalnızca kendi için değil ümmeti için de acı çekti. Taif'te taşlandığında yaptığı dua hala kulaklarımızda yankılanır. Ey Rabbim, gücüm tükendi, insanlar beni küçümsedi ama sen bana darılmadıysan ben bu zorlukları aldırmam. İşte bu teslimiyet kalbin Allah'a bağlı kalışıdır. Unutma ki Allah bir zorluğu kolaylıkla birlikte gönderir. Zorluktan sonra kolaylık gelir demez, onunla beraberdir der. Yani sen acıyı yaşarken bile kolaylık aslında seninledir. Belki sen henüz fark etmedin ama bir yardım, bir hikmet ya da yeni bir başlangıç çoktan yola çıkmıştır. Biz insanlar sabırsızız. Yardım hemen gelsin isteriz. Adalet hemen tecelli etsin, huzur, şifa ve mutluluk hemen olsun isteriz. Ama Allah en hayırlı zamanı bilir. Bir duanı hemen kabul eder. Bir başkasını yıllar sonra, bazısını ise ahirette. Ama hiçbir dua cevapsız kalmaz. Çünkü duanın kabulü kadar, dua etmeyi sana ilham eden de bir rahmettir. Sahabeler şöyle derdi: ben duamın kabul edilip edilmemesinden endişe etmem. Asıl endişem dua edip edememektir. Çünkü Allah bir kuluna dua ettiriyorsa, bu zaten kabulünün işaretidir. Yani dua etmek bile başlı başına bir nimettir. Eğer Allah dilemeseydi, biz onu dileyemezdik. Kalbine dua ilham eden, aslında rahmet kapılarını senin için aralamış olandır. Hayat bazen gerçekten içinden çıkılmaz gibi görünebilir. Bir kaza, bir hastalık, bir ayrılık. İnsan öyle bir şok yaşar ki kendi adını bile hatırlayamaz. Ama bir kelimeyi unutmaz: elhamdülillah. Çünkü o kelime kalbine yerleşmiştir. Bir mümin hayatı boyunca şükür kelimesini diline ve kalbine yerleştirmişse, zorluk anında da onu söyleyebilir. Ve işte o anda, o ilk anda söylenen bir elhamdülillah, cennette onun için bir hamd evinin kurulmasına vesile olur. Her imtihan bir geçittir. Tıpkı okulda girilen bir sınav gibi. O sınav zordur ama geçicidir. Ve başarıyla geçersen önünde sayısız kapı açılır. İşte dünya da böyledir. Zorluklar sonsuz değildir. Ama sabredenlere açılan kapılar sonsuzdur. Hayatın kendisi de aslında böyledir. Her sabrın ardından gelen kolaylık, yalnızca dünyada değil, ahirette de önüne kapılar açar. Cennette sana verilecek nimetlerin anahtarını hazırlar. Çünkü sabır sadece beklemek değildir. Sabır Allah'a güvenerek direnmek, kalbi sağlam tutmaktır. Kur'an-ı Kerim'de geçen sabır örnekleri bize hep şunu anlatır: Allah kulunu asla yalnız bırakmaz. Ama ona güvenen kul da sabrı bırakmaz. Hazreti Yakup'un yıllar boyunca oğlu Yusuf'a kavuşamamasına rağmen güzel bir sabır demesi işte bunun en açık delilidir. Sabır, gözyaşları dökerken bile Rabbim biliyor diyebilmektir. Acının içinde bile bu da geçer diyerek umutla yaşamaktır. Ve Allah'ın vaadi şudur: kim Allah'tan sakınırsa, kim takva sahibi olursa, Allah ona hiç beklemediği yerden bir çıkış kapısı açar ve rızkını hiç ummadığı şekilde gönderir. Sıkıntı sadece parayla, malla ilgili değildir. Bazen bir gönül borcu olur, bazen zihinsel bir yorgunluk, bazen de derin bir manevi bunalım. Ama Allah'ın yardımı da sadece maddi değildir. O bazen bir dostun omzu olur, bazen gönlüne doğan bir ayet, bazen de bir rüya ya da teselli edici bir söz olur. Ve sen fark edersin ki için hafiflemiştir. İşte bu yüzden yardımın nasıl geleceğini sen belirleyemezsin. Sen sadece bil ki Allah'ın yardımı yakındır. Bir gün sahabelerden biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek: ya Resulallah, bizim için dua etmeyecek misin? Bizim için yardım istemeyecek misin? Dedi. Çünkü dayanacak gücü kalmamıştı. Belki işkence görmüş, belki ailesinden koparılmıştı. Ama Allah Resulü ona sabrı öğretti. Çünkü bilir ki bu yol sadece gözyaşıyla değil, imanla, azimle ve teslimiyetle yürünür. Allah sabredenlerle beraberdir. Ve unutma, Allah bir kulunu sevdi mi onu imtihan eder. Demek ki imtihanlar bazen terk edilmişlik değil, Allah katında seçilmişliktir. Rabbimiz seni unutmadığı için imtihan eder. Çünkü seni eğitmek, büyütmek ve yüceltmek ister. Tıpkı anne karnındaki bir bebek gibi. Karanlıkta, daracık bir yerde sıkışır ama orada büyür ve sonunda ışığa kavuşur. Sabır imanla birleşince zafere dönüşür. Bir günü, bir ayı, bir yılı zor geçirmiş olabilirsin ama sabretmişsen Allah katında bu asla karşılıksız kalmaz. Çünkü sabır, mümin için sadece bir meziyet değil, bir kurtuluş yoludur. Zira Rabbimiz buyurur: gerçekten sabredenlere ecirleri hesapsız verilecektir. Ve şunu da unutma: Allah seni görüyor. Her gözyaşını, her susuşunu, kelimelere dökemediğin her iç sızını biliyor. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o kırıklığı, gizlice yutkunduğun o acıyı kayda geçiriyor. İnsan unutkandır, nimete alışır ve sonra yokmuş gibi davranır. Ama Allah, unutmayan, kullarının gizli ve açık her halini bilen bir Rab'dir. Seni senden daha iyi bilen, kalbine en yakın olandır. Bazen hayatında öyle anlar olur ki etrafın insanlarla doludur. Ama sen kendini yalnız hissedersin. Herkes güler, sen ise kalbinle ağlarsın. İşte tam da o an Allah'ın sana yakınlığı en kuvvetli şekilde hissedilir. Çünkü o şah damarından bile daha yakındır. İnsan kelime arar ama Allah niyete bakar. Kalbindeki sükût bile bir duadır. Bazen gece yarısı herkes uyur ama sen uyanıksındır. Gözlerin dolar, içindeki yük seni uyutmaz. İşte o an Allah'a açılan en özel andır. Çünkü gecenin sessizliğinde yapılan bir dua, gündüzün kalabalığında yapılan binlerce duadan daha değerlidir. Rabbimiz buyurur ki, kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. İşte Allah bu kadar yakındır, senden daha yakındır. Çünkü seni var eden O'dur, damarlarından geçen kanı akıtan O'dur. O yüzden yalnız hissettiğinde değil, her an Allah'ın seninle beraber olduğunu bil. Ama özellikle kırıldığında, yıkıldığında, kimsenin yanında olmadığında, işte o zaman Allah sana en yakın olandır. Bir düşün, Rabbin seni hiçbir zaman terk etmiyor. Senin her halini biliyor. Sessizliğini, hayal kırıklığını, artık dayanamam dediğin o anı bile görüyor. Ve yine de rahmet kapılarını sana açık tutuyor. Çünkü Allah sabreden kullarını sever. Ama bu sevgiyi acıyla değil, seni büyüterek gösterir. Bazen senin için hayırlı olmayanı elinden alır. Belki o an anlayamazsın ama zaman geçince dönüp bakarsın ve iyi ki dersin. Kur'an-ı Kerim'de geçen şu ayeti hatırla: olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Aslında bu hayatın özeti gibidir. Bazen kaybettiğini sandığın şey bir kazanç olur. Bazen vazgeçmek zorunda kaldığın yol seni felaketten kurtarır. Çünkü Allah geleceği bilir. Sen yalnızca bugünü görürsün. Unutma, dua ederken sadece sonucu bekleme. Çünkü dua bir liste sunmak değil, Rabbine teslimiyetini göstermektir. Rabbim, ben her şeyi yapamam, sen yardım et diyebilmektir. İşte bu bile başlı başına bir ibadettir. Bazen isatmaz ve boşa sınamaz. Her şeyin ardında bir rahmet, bir hikmet ve ilahi bir plan vardır. Sen şimdi yalnız hissedebilirsin. Gecenin karanlığında tek başına uyuyormuş gibi olabilirsin. Ama bil ki melekler seni kuşatıyor, dualarını semaya taşıyor ve senin için bir şeyler hazırlanıyor. Sen sadece sabret, çünkü yardım yakındır. Kur'an-ı Kerim'de geçen en teselli verici cümlelerden biri şudur: üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Bu yalnızca Hazreti Ebu Bekir'e söylenmiş bir

Belki de sadece sabretmekten yorulduğunu fısıldıyorsun. Ama bil ki Allah senden vazgeçmedi. Senin ona dönmeni, ona yaslanmanı, ona açılmanı bekliyor. Çünkü sen hala değerlisin. Çünkü sen her döndüğünde Allah seni hiç olmamış gibi tertemiz kabul eder. İnsan bazen düşer, yorulur, umutsuzluğa kapılır. Ama asıl mesele düşüşten sonra tekrar ayağa kalkabilmektir. Allah'a en yakın olanlar, düşüp yeniden ona yönelenlerdir. Çünkü tövbe sadece pişmanlık değil, kalbinin kıblesini yeniden Allah'a çevirmektir. Unutma, Allah seni affetmek için bahane arar. Senin ona yönelişini bir ışık gibi görür. Bazen bir gözyaşı, bazen içten söylenmiş bir "Allah'ım affet" fısıltısı bile seni arındırmaya yeter. Çünkü Allah affedicidir, rahmet sahibidir. Kullarını incitmekten hoşlanmaz, onların umutlarını sever. Şimdi sen bu sözleri dinledin. Belki bazı yerlerinde sustun, bazı satırlarda kalbin titredi, gözlerin doldu. İşte bu hal, kalbinin hala diri olduğunun işaretidir. Demek ki hala hissediyorsun, hala Allah'a karşı içinde bir şeyler yanıyor. Bu büyük bir nimettir. Çünkü Allah ölmüş kalpleri bile diriltir. Şimdi kendine sor, ben Allah'a yeniden başlayabilir miyim? Cevap çok açık, elbette. Çünkü şu an bile Allah seni duymaya hazır. Ne kadar uzaklaştığın, ne yaptığın hiç önemli değil. Allah için önemli olan şu andan itibaren nereye yöneldiğindir. Kalbini Allah'a bırak, gerisini O güzelleştirsin. Derin bir nefes al, geçmişin için değil, geleceğin için dua et. Kırıklıkların için değil, kalbinin yeniden yeşermesi için yalvar. Çünkü Allah en güzel başlangıçları en çok yara alanlara nasip eder. Ve unutma, Allah sabredenlerle beraberdir. Sen de o kullardan biri olmaya niyet et. Çünkü sabreden sonunda muradına kavuşur. Çünkü sabredenin Rabbi Rahman'dır, Rahim'dir ve kulunu hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Şimdi içinden sadece şunu söyle. Rabbim, sen benimleysen, yanımda kimse olmasa da olur. İşte bu cümleyle yeni bir hayat başlar. Çünkü Allah dilerse, en karanlık geceden bile bir sabah

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

Vakit yatsı. Gün çoktan öldü. Güneş ışıklarını topladı. Gece hükmediyor alemi. Güneşin saltanatı bitti. Işıklar tükendi ufuklarda. Renkler ellerini çekti eşyadan. Gül soldu, gün soldu. Göğe yöneldi gözler. Hatırla ki sen de unutuşun kara gecesinde yuvarlanacaksın. Bir adın kalacak geriye. Bir mezar taşını hatırlayacak belki seni. Belki o da unutmuş olacak. Düşün ki unutuşun koyu karanlığı çökmüş üzerine. Yokluğuna çoktan alışılmış. Unutuluşun hepten kanıksanmış. Özleyenin yok. Kimsenin özlediği değilsin artık. Gece, sabaha çok var. Işık uzaklarda. Yokluğun gecesinde adın bile unutulmuşken kimden medet umarsın sor kendine. Kim sana hayat vermişse kurumuş kemikleri toplayıp dirilten de o elbet. Hiç akşamı olmayan bir sabaha uyanmak üzere girdin ölümün gecesine. Kendine söylesene. Söyle kendine. Söyle kendine ki çoklarının seni unuttuğu bu gece herkesi unutup onu hatırla. Rabbini hatırla. Söyle kendine. Söyle ki çoklarının ışıklara kanıp sahte renklerin kuyularına daldığı bu gece Rabbini an, Rabbine kan, Rabbine uyan. Şimdi yatsı namazı vakti. Ve gece, karanlık elimizi koynumuza gönderir çaresiz. Biçimler hükümsüz kalır, renkler çaresiz. Köşeler köşeye çekilir, biçimsiz. Odalar sessiz, sofalar ıssız. Dünyadan yüz çevirir gözlerimiz. Perdeler kapanır şehre. İçe döner bakışlar. Bizi içimize gömer gözlerin perdeleri. Kirpiklerin tene değdiği yerde cılız bir çizgiye iner varlığımız. Mezar taşında olduğu gibi. Unutulmuşluğu hatırlatır gece. Ve unuttuklarımız hatıra düşer hece hece. Hani unutulanlar vardır ya, yine de hatırlanırlar, özlenirler. Bir de öyle unutulanlar vardır ki, onların unutuldukları da unutulmuştur. Hatırlanmalarına sebep yoktur. Onları hatırlayacaklar da yoktur. Yahut hatırlarında hatıraları yoktur. İşte böylece zevalin üzerimizdeki örtüsü kalınlaşır geceler. Kabrinde hiç özleyeni olmayan ölüler gibi eyler bizleri. Toprağa sakladıklarımız gibi saklar bizi. Gece kimine göre katran karası, kimine göre sonsuz aydınlıkların miracı, hiç bitmez sabahların duası. Ve sabah gelince yeniden tenimize dokunur ötelerin hülyası. Göğsümüze değer bir İsa nefası. Yeniden dirilir gibiyiz. Unuttuğumuzu hatırlarız yastığımızın kuytusunda. Rüyalardan döneriz. Yeniden yükleniriz hicranlara. Biriktirmeye başlarız yeniden. Lakin hala yırtıktır hayatın cepleri.

kusur bende. Benden yana eksiklik. Bende sakla acizlik. Bende bekler fakirlik. Yalnız sana muhtaç olma zenginliğimdir secdem. Yalnız sana kul olma şerefimdir secdem. Sultanlığımdır. Varlığımı huzurunda sıfırladığım andır. Senin şah damarı yakınlığından kalbimin yakınlıklar emdiği andır. Ruhumun muştular bulduğu demdir. Miracımın kab-ı kavseynidir secde. Beni aradan çıkardığın yerdir secde. Dediğini yapıyorum. Secde edip yaklaşıyorum. Sana yaklaşıyorum. Tüm uzaklıkları uzaklara bırakıyorum. Tüm aldanışları tuzaklarda bırakıyorum. Yüzümde secdelerimin izini bırak ey Rabbim. Alnıma rahmetinin nefesini bırak ey Rabbim. Kalbime en sevgilinin aşkını bırak ey Rabbim. Secdemden dirilt beni. Secdemde durult beni. Secdemde doğrult beni. Ey Rabbim. Dediğini yapıyorum. Secde edip yaklaşıyorum.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler meliki, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimizin adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Enfal suresinin 15 ila 19. ayetlerinin tefsirini müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı tefsirinden işlemeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri Enfal suresi 15 ila 19. ayetler.

Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, ashab-ı kiramın, Bedir ve Uhud şehitlerinin ve onlarla birlikte bütün müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala ahseni kabul ile makbul eylesin. Kıymet

Dinleyenlerim, Enfal suresinin 15. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler! Toplu halde inkarcılarla karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin. Yani onlardan korkup kaçmayın. Bu ayet-i kerime müfessirimizin ifadesiyle bizlere şöyle tefsir ediliyor. Ey müminler! Toplu halde, yani onlar çok büyük bir kalabalık, siz ise az olduğunuz halde, inkarcılarla karşılaştığınız, yani onların size doğru kayarak geldiğini gördüğünüz zaman, onlara arkanızı dönmeyin. Yani kaçmak bir tarafa, onlara ardınızı bile dönmeyin. Bırakın sayıca onlara yakın veya onlarla aynı seviyede olmayı, daha az olduğunuz zaman bile onların karşısına çıkın ve savaşın. Ayet-i kerimede geçen zahfen ifadesi bir akış, bir depreşme demektir. Bebeğin yavaş yavaş sürünmesi için de bu kelime kullanılır diyor müfessirimiz. Burada düşmanına yönelmiş büyük bir ordu hakkında kullanılmıştır. Çünkü bu ordu çokluğu ve kalabalık oluşu sebebiyle son derece yavaş hareket eden toplu tek bir cisim gibi görünür. Ayette zuhur, yani arkalar manasında kullanılan bu kelime yerine edbar kelimesinin kullanılması, savaştan kaçan kimsenin yaptığı işi kötülemek ve düşman karşısında bozguna uğramasının ne kadar alçakça bir davranış olduğunu vurgulamak içindir. 16. ayet-i kerime devam ediyor bu konuya ve Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüye ulaşıp mevzi tutma durumu dışında kim öyle bir günde onlara arka çevirirse, muhakkak ki o Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri ise cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Ayet-i kerime tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme ifadesiyle başlıyor. Yani ya savaşmakta olduğu gruptan daha mühim diğer bir grupla savaşmak için veya düşmana kaçıyor hissini verip aldatarak onlardan belli bir grubu kendisine doğru çekmek, sonra da tek başına veya pusudaki arkadaşlarıyla birlikte tekrar saldırmak için düşmana sırt dönülebilir. Bu tür bir davranış harp hilelerinden biridir. Veya diğer bölüye ulaşıp mevzi tutma, yani yakında ya da uzakta bulunan diğer bir mümin topluluğa katılarak onlarla birlikte düşmana karşı savaşmak durumu dışında, işte bu iki durum dışında düşmana sırt dönüp kaçmak haramdır. Bu iki durumda sırt çevirmek ise gerçekte bir bozgun ve kaçış değil, bilakis daha etkili savaşabilmek için bir hazırlık mahiyetindedir. Bu iki maksat dışında kim öyle bir günde onlara arka çevirirse, yani düşmanla karşılaşma ve savaş sırasında firar etmek bir yana, sırtını onlara çevirirse demektir. Burada yevme izin, öyle bir günde ifadesi o vakit manasınadır. Çünkü el yevm kelimesi mutlak olarak kullanıldığında gündüz manasına olsa da uzun zamana yayılmayan bir fiille kullanıldığında vakit anlamına gelir. Muhakkak ki o Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun, yani savaştan kurtulmak için kaçıp sığınmak istediği yere karşılık olarak ahiretteki yeri de cehennemdir. Me'va insanın varıp sığındığı yerdir. Orası, yani cehennem, varılacak, yani dönülecek ne kötü yerdir. Bu tehdit, kıymetli dinleyenlerim, zahir bakımından kesinlik ifade etse de savaş anında düşmana arkasını dönen herkese şamil olmayıp, inkarcıların
Müslümanların iki katından fazla olmadığı durumlara mahsustur. İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki, karşısındaki üç kişiden kaçan kaçmamış sayılır. İki kişiden kaçan ise savaştan kaçmış olur. Yani büyük günahlardan olan savaştan kaçma günahını işlemiş olur. Bazı alimler büyük günahları 70'e kadar çıkarmışlardır. Düşman sayıca denk veya iki katı olduğunda savaşta ordudan kaçmak da bunlardandır. Müslümanlar arasında iğrenç sayılan, Allah'ın ve dinin hürmetini zedeleyen her şey büyük günahtır. Onu işleyenin şahitlikteki adaleti düşer. O halde akıl sahibine düşen cesur ve metanetli bir kalple savaşa dalmak, korkunun ömrü uzatmayacağını, düşmana saldırmanın da ölümü çabuklaştırmayacağını bilmektir. Savaşa katılan kimse, savaş sırasında bazı mahlukata benzemelidir. Mesela aslan gibi hiç korkmamalı ve kaçmamalıdır. Nitekim aslan korkmadan ileri atılır, kaçmadan peş peşe hamle yapar. Kaplan gibi kibir göstererek düşmana asla tevazu göstermemelidir. Ağır silahları taşımada kendisinden kat kat fazla yükleri taşıyan karınca gibi olmalıdır. Sebatta yerinden oynamayan kayalar gibi olmalıdır. Huşu ile namaz kılan kimse gibi safta sakin durmalı. Cemaatin imama uyup asla ondan farklı hareket etmediği gibi komutanına tabi olmalıdır. Kocasına götürülmek üzere yola çıkan gelinin elbiselerle örtünüp süslendiği gibi silahları kuşanmalı, az olan silahını ve malını çok göstermesini bilmelidir. Saflar arasında caka satarak yürümek ve vakarlı görünmek hususunda damat gibi olmalıdır. Savaşta bir yerden diğer bir yere rüzgar gibi yetişme konusunda çocuk gibi olmalıdır. Düşmana haykırdığı zaman şimşek gibi ses çıkarmalıdır. Hoşa gitmeyecek hallerden korunmak bakımından kürki kuşu gibi olmalıdır. Çünkü onun yaratılışında nöbetleşe görüp gözetme ve koruyup kollama özelliği vardır. Kürki kuşu nöbet tutan sanki nöbet tuttuğunu bildirir gibi hafif bir sesle öter. Nöbeti bitince uykuda olanı uyandırır, korunma için ne gerekirse hepsini yerine getirir. Kazvini der ki, kürki yerde ayağının tekiyle yürür, diğer ayağını ise yukarıda tutar. Yere batma korkusuyla ayağının birini hiçbir yere basmaz, bassa da çok hafif basar. Bu ayetlerin işari yorumu şöyledir diyor müfessirimiz. Ey mümin kalpler! Kalpleri ve sıfatlarını yok etmek gayesiyle toplanan kafir nefislerle ve onun sıfatlarıyla karşılaştığınız zaman onların saldırıları karşısında bozguna uğramayın. Bilakis bunlara karşı sabırla sebat gösterin. Çünkü sabır musibetin ilk gelip çattığı zamandır. Nitekim rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölen çocuğu için ağlamakta olan bir kadına rastlamıştı. Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, benim başıma gelenden senin haberin var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan uzaklaşıp gidince kadına onun Resulullah olduğu söylendi. Bunun üzerine kadın çocuğun ölümü kadar da söylediği sözden dolayı utanıp üzüldü. Özür dilemek ve ey Allah'ın Resulü sizi tanıyamadım bağışlayın demek için doğru kapısına koştu. Efendimiz sabır musibetin geldiği ilk andadır buyurdu. Sadme kelimesi sert bir cismi kendisi gibi sert bir cisme çarpmak demektir. As-sadmetu ise tek bir çarpma demektir. Hadis-i şerifin belirttiğine göre sahibinin ecir alacağı sabır, musibetin ilk anında olan sabırdır. Çünkü gün geçtikçe artık ona sabretme

Peygamberimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Bedir günü inkarcıları öldürmekle övünürseniz, bilin ki onları siz kendi kuvvet ve kudretinizle öldürmediniz. Fakat onları size yardım etmek, sizi onların üzerine musallat etmek ve kalplerine korku salmak suretiyle Allah öldürdü. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Vadisi'ne inen Kureyş ordusunu görünce Allah'a yönelerek işte şu Kureyş senin Resulünü yalanlayarak kibir ve gururuyla karşımıza geldi. Allah'ım bana vaat ettiğin şeyi tahakkuk ettirmeni diliyorum diye dua etti. Cebrail aleyhisselam gelerek yerden bir avuç toprak al ve onlara doğru at buyurdu. İki ordu karşılaşınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'e bana vadinin çakıllarından ver buyurdu. Onları müşriklerin yüzlerine fırlattı ve yüzleriniz çirkin olsun buyurdu. Müşriklerden gözlerine ve burun deliklerine toprak isabet etmeyen kimse kalmadı. Böylece onlar yenilgiye uğradılar. Müminler de peşinden onların bir kısmını öldürdüler, bir kısmını da esir ettiler. Bedir'de savaşa katılanlar galip gelerek ve ganimet elde etmiş olarak döndükten sonra şunu öldürdüm, şunu esir ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım diyerek övünmeye başladılar. Bunun üzerine bu ayet indi. Ebu Suud Efendi'nin tefsirinde tercih ettiği görüşe göre onları siz öldürmediniz ayetiyle Bedir kıssasının geri kalan kısmının açıklamasına geçilmektedir. Ayetin başında fa harfi önceki ayetlerde geçen Allah'ın yardım etmesi, meleklere iman edenleri desteklemelerini emretmesi gibi durumların gerektirdiği mukadder şartın cevabını ifade etmektedir. Sanki şöyle denilmektedir. Durum böyle olunca onları siz öldürmediniz. Ey Muhammed, sureten attığın zaman da hakiki manada sen atmadın. Eğer hakiki manada atan sen olsaydın, o atışın beşeri fiiller gibi tesir göstermesi gerekirdi. Fakat Allah attı. Yani atışın gayesini tam olarak yerine getirip, bir avuç toprağı müşriklerin tamamının gözlerine ulaştırdı ve böylece bozguna uğradılar. Siz de onların kökünü kesme imkanı buldunuz. Şu halde atmak sureten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, tesiri ise ancak Allah'tan sadır oldu. Çünkü bir ordudaki askerlerin yüzüne bir avuç toprak atıp onu her askerin gözüne ulaştırmaya beşer takati yetmez. Bir şeye isim verilirken kemal üzere olan haline ve onunla kast olunan manaya göre verilir. Mesela mümin denildiğinde bundan kamil mümin kastedilir. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir. Allah Teala öldürmeyi sahabeden tamamen nefyetmiş ve kendisine ait kılmıştır. Çünkü o melekleri yardıma göndermek, kafirlerin kalbine korku salmak, müminlerin gönüllerini takviye etmek ve diğer hususlarla öldürme sebeplerinin müsebbibi olmuştur. Kalem güzel yazıyor denildiği gibi fiil sebebe havale edilebilir. Halbuki güzel yazan katiptir. Yazma işinin müsebbibi odur. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Sebebi yaratan Allah ne dilerse onu yapar. Mutlak olan kudret sebepleri yırtar, ortadan kaldırır. Her hayır ve şer sebebi yaratandan meydana gelir. Sebep ve vasıtalardan eser yoktur. Bu sebepler görüşlere perdedir. Çünkü her göz onun sanatını görmeye layık değildir. Sebebi yırtacak
bir göz gerek.

perdeleri kökünden çekip çıkarsın. Bu suretle de mekansızlık yurdunda yaratanı görsün. Bu ayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe radıyallahu anhum arasındaki fark şudur. Allah Teala öldürme fiilini sahabeden tamamen nefyetmiş, kendisine havale etmiştir. Onları öldürme fiilinin sebebi kılmıştır. Kendini ise onun müsebbibi. Fakat atma fiilini Nebi aleyhissalatu vesselam'dan tamamen nefyetmemiş, hatta atma işini ona isnat etmiştir. Fakat atma konusunda onun, yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varlığını tamamen ortadan kaldırmış, kendi yüce zatı için geçerli olduğunu belirtmiştir. Buna göre mana, attığın zaman sen kendin ile atmadın, fakat Allah ile attın olur. Bu durum tecelli makamında tahakkuk eder. Allah kuluna bir sıfatla tecelli edince, kulda o sıfata uygun fiiller ortaya çıkar. Nitekim Allah Teala İsa aleyhisselama ölüleri diriltme sıfatı ile tecelli ettiğinden, onun izniyle, yani Allah ile ölüleri diriltirdi. Bu durum, ben onun gözü ve kulağı olurum kutsi hadisinde buyurulduğu gibidir. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de kudret sıfatıyla tecelli etmiş, attığı zaman onunla atmıştır. Nitekim şu ayette bu hakikatin üzerindeki perde kaldırılmış ve şöyle buyurulmuştur. Muhakkak sana beyat edenler Allah'a beyat etmektedirler. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Fetih Suresi 10. ayet. Allah Teala Davud Calut'u öldürdü. Bakara Suresi 251. ayetinde öldürme fiilini Davud Aleyhisselam'a isnat etmiştir. Fiili kendisine izafe edilen bir kul ile fiili Allah Teala'ya izafe edilen kul arasında çok fark vardır. Çünkü kul afetlerin ve musibetlerin mahallidir. Allah ise afetlerden ve sonradan kendisine bir şey arız olmasından münezzehtir. Mâ rameyte iz rameyte buyurdu. Hakkın işi bütün işlere örnektir. Biz bir ok atarsak atış bizden değildir. Biz yayız. O yayla ok atan Allah'tır. Bir kimse yenilmeyince bu sırrı anlamaz. Sen o tarafı istersen koşman gerekir. Ayet-i Kerime'nin devamında ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı buyurulmaktadır. Yani zorluklara ve sıkıntılara göğüs germeden zafer, ganimet ve hakkın ayetlerini müşahede gibi güzel ihsanları ve büyük nimetleri Allah Teala kendi katından müminlere bahşetmek için böyle yaptı. Yani ne yaptıysa onlara zafer, ganimet ve büyük ecir ihsan etmek için yaptı. Yoksa onlara faydası dokunmayacak başka herhangi bir gaye için değil. Yine ayette geçen el-bela kelimesi hem nimet hem de sıkıntılar için kullanılır. Çünkü onun aslı ihtibar, yani denemek manasına gelir. Deneme ise sabrı ortaya çıkarmak için mihnetle, yani bir takım sıkıntılarla, şükrü ortaya çıkarmak için de nimetle olur. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen Enfal suresinin 18. ayetinde şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah inkarcıların tuzaklarını bozar. Yani maksat müminleri denemek, kafirlerin tuzaklarını zayıflatmak ve hilelerini boşa çıkarmaktır. İşte müminlere inam ve ihsanı böyle olmuştur. Ayet-i Kerime'de tesirin sadece Allah'tan olduğuna, kulun ise arada bir aletten ibaret bulunduğuna işaret edilmiştir.
Dolayısıyla kişi mağrur olmamalı ve ameliyle övünmemelidir. Bu yüzden Allah Teala onları siz öldürmediniz buyurmuş ve onlara olan nimetini ortaya koymuştur. Müfessirimiz diyor ki, ucup Allah'ın verdiği başarıyı anmadan yapılan işi büyük görmektir. Yaptığını beğenmektir. İsa Mesih aleyhisselam havarilerine, ey havariler, rüzgarın söndürdüğü nice kandiller, ucbün yani kendini beğenmenin ifsad ettiği nice abidler vardır diye nasihat etmiştir. Müfessirimiz burada ucup hakkında şu önemli bilgileri paylaşıyor bizlere. Ucup bakımından insanlar üç sınıftır. 1. Her halleriyle ucup içinde olanlar. Bunlar fiillerinde Allah'ın bir nimeti ve tesiri olmadığını savunan, öyle sanan, onun hususi yardımını, lütuf ve tevfikini inkar eden ve bu şüpheli anlayışın mahkumu olan Mutezile ve Kaderiye mezhebi taraftarlarıdır. 2. Her durumda Allah'ın bir nimetiyle yüz yüze olduklarını bilip istikamet üzere hareket eden ve yaptıkları hiçbir amelle övünmeyenler, onlar da ancak kendilerine ikram edilen bir basiret ve özel olarak mazhar oldukları ilahi bir teyid ile bu anlayışa sahip olmuşlardır. 3. Bu hususta doğru ile yanlışı karıştıran kimseler. Bunlar ehli sünnetin avamıdır. Bazen uyanık davranıp Allah'ın minnet ve ihsanını hatırlarlar, bazen de gaflete dalıp bir kısım amelleriyle ucbe düşerler. Bu ise gaflet arız olmasından, gayret hususunda gevşeklikten ve basiretteki noksanlıktan ileri gelir. Akıl sahibi kimseye düşen amelinin kıymetsizliğini ve miktarının az olduğunu, Allah'ın verdiği nimetlerin yaptığı amellerden daha değerli ve daha büyük olduğunu görmektir. Aynı şekilde Allah'a yaraşmayan ve onun rızasına uygun düşmeyen amellerden sakınmaktır. Yoksa yaptıkları ameller kıymetsiz hale gelip kazandıkları sevaplar heba olur. Mesela bir salkım üzüm veya bir demet fesleğen pazarda bir dirhem etmez. Fakat bunu biri satın alıp padişaha hediye ettiğinde, eğer padişahın hoşuna giderse karşılık olarak ona 1000 dinar verir. Böylece bir dirhemlik şey 1000 dinar kıymetinde olmuş olur. Eğer hoşuna gitmezse onu geri çevirir, o da eski düşük fiyatında kalmış olur. İşte bizim durumumuz da bunun gibidir. Vehb bin Münebbih demiştir ki, geçmiş ümmetler içinde bir adam vardı. 70 sene Allah'a kulluk etti. Günlerini oruçlu geçirir, cumartesiden cumartesiye iftar ederdi. Allah'tan bir dilekte bulundu. Fakat yerine getirilmedi. Bunun üzerine nefsine dönerek, eğer sende bir hayır olsaydı, şüphesiz dileğin yerine getirilirdi dedi. Allah Teala ona bir melek gönderip, ey Ademoğlu, bir an nefsini ayıplaman, yaptığın bütün ibadetlerden daha hayırlıdır buyurdu. Hafız Şirazi ne güzel söylemiştir. Bizim gittiğimiz yolda sadece 41 gönül satın alırlar. Kendini beğenmişlerin pazarı bir başka yerdedir. Allah'ım, bizi tevfik ehlinden ve tahkik yoluna sülük edenlerden eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Rabbimiz Teala Enfal suresinin 19. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kafirler! Zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Yenelim derken yenildiniz. Ve eğer inkardan vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
Eğer tekrar savaşa dönerseniz, biz de ona yardıma döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa sizden hiçbir şeyi savamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Müfessirimiz diyor ki, zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Hitap alay yoluyla Mekke ehlinedir. Çünkü onlar Bedir'e sefere çıkmak istediklerinde Kabe'nin örtüsüne sarılıp, Allah'ım iki ordudan daha üstün olanına, iki topluluktan daha doğru yolda bulunanına, iki gruptan daha iyisine ve din bakımından daha faziletli olanına yardım et diye dua etmişlerdi. Rivayete göre Ebu Cehil Bedir günü şöyle demişti: Allah'ım iki fırkadan daha faziletli ve zafere daha layık olanını muzaffer kıl. Hangimiz sıla-i rahmi kesiyor ve topluluğu bozup dağıtıyorsa onu da helak et. Ebu Cehil son derece ahmak olduğu için kendi aleyhine dua etmiş. Allah Teala da onun bu duasını kabul etmişti. Nitekim aynı gün Afra Hatun'un iki oğlu Avf ile Muavviz onu kılıçla vurup yere düşürmüşlerdir. İbni Mes'ud radıyallahu anh de üzerine çıkıp kellesini kesmiş ve böylece işini bitirmiştir. Ey Mekke ehli, iki ordudan daha üstün olanı için zafer istiyorsanız, işte size zafer geldi. Onlardan üstün olanına yardım edildi. Onlar muzaffer kılındı. Halbuki siz üstün olanın kendiniz olduğunu iddia ediyordunuz. Bu manaya göre alay zaferin gelmesindedir. Ayete şöyle mana vermek de mümkündür: İşte size hezimet, mağlubiyet ve zillet geldi. Buna göre alay konusu zaferin bizzat kendisidir. Çünkü bu durumda zafer zıddının yerine kullanılmış olmaktadır. Ve eğer küfürden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlıktan vazgeçerseniz, bu vazgeçme sizin için acısını tattığınız savaşın işkencelerinden daha iyidir. Çünkü vazgeçmekte öldürülmekten ve esir olmaktan kurtuluş vardır. Burada vazgeçmenin daha iyi olması alay edilecek bir durumda olmaya göredir. Eğer tekrar onunla savaşa dönerseniz, biz de ona yardıma döneriz. Topladığınız ve kendilerinden yardım umduğunuz topluluğunuz sayı bakımından çok bile olsa sizden hiçbir şeyi savamaz. Size hiçbir faydası olmaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Allah yardım ve zaferiyle müminlerle beraber olarak böyle yapar. Ayette kurtuluşun iman ve İslam ile Melik ve Allam olan Allah'ın emrine teslimde olduğuna, her ne kadar mühlet verilse de batılın sonunun zeval ve izmihlal olduğuna işaret vardır. Hafız şöyle der: Ey gönül, hoş ol. İsmi azam işini işler durur. Hile ile ne şeytan Süleyman olur, ne de cin Müslüman. Bilesin ki evliya ile savaşmak, peygamberlerle savaşmak gibidir. Onlar düşmanlarına karşı yardıma mazhar olmuşlardır. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Onları asla unutmaz ve hiçbir durumda onları terk etmez. Hikaye edilir ki Danyal aleyhisselam kuyuya atılıp yırtıcı hayvanlar üzerine salı verilince, bu vahşi yaratıklar onu yalamaya ve ona yaltaklanmaya başladı. Derken ona bir melek gelip, "Ey Danyal!" diye seslendi. Danyal aleyhisselam, "Kimsin sen?" dedi. Melek, "Ben Rabbinin sana gönderdiği elçiyim. Benimle sana yemek gönderdi," dedi. Bunun üzerine Danyal aleyhisselam, "Kendisini zikredeni unutmayan Allah'a hamdolsun," dedi. Kıymetli dinleyenlerim, burada müellifimiz İmam Maverdi'den şu bilgileri aktarıyor bize:
Maverdi'nin Edebü'd-Dünya ve Din adlı eserinde anlattığına göre Yezid bin Abdülmelik'in oğlu Velid bir gün mushafla tefeül etti. Karşısına peygamberler fetih istediler ve her inatçı zorba da hüsrana uğradı. İbrahim suresinin 15. ayeti çıktı. Buna son derece kızan Velid mushafı parçaladı ve kendince şu sözleri söylemeye başladı. Sen her inatçı zorbayı hüsranla mı korkutuyorsun? İşte ben de inatçı bir zorbayım. Mahşer günü Rabbine geldiğin zaman, ey Rabbim beni Velid parça parça etti diye söyle. Maverdi şunları aktarıyor. Velid bu olaydan sonra fazla yaşamayıp feci bir şekilde öldürüldü. Başı önce sarayına, sonra da şehrin surlarına asıldı. Müellifimiz bu ayeti kerime ile ilgili olarak son kısımda ayetin işari yorumunu aktarıyor bizlere kıymetli dinleyenlerim. Allah'ın tecellisine mazhar olma talebinde masivayı terkle beraber sıdk ve ihlas anahtarlarıyla kalplerinizin kapılarının açılmasını istiyorsanız, işte size tecelli ile fetih geldi. Çünkü Allah ezeli ve ebedi olarak zatında tecelli edendir. Onun için bir değişiklik yoktur. Değişiklik ancak yaratılanların hallerinde söz konusudur. Onların kalp kapıları Allah'a kapalı olunca tecelliden mahrum olurlar. Kalp kapıları Allah'a açık olduğunda ise tecelliden nasip alırlar. Ve eğer Allah'ı talepte Allah'ın gayrisinden vazgeçerseniz, bu sizin için masivadan daha iyidir. Eğer tekrar dünyaya, onun lezzetlerine, şehvetlerine, süslerine ve Allah'tan başka şeylere, yani masivaya dönerseniz, biz de sizi nefislerinizin arzularına, isteklerine ve sıfatlarının eline teslim ederek sizi yardımsız bırakmaya döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa sizden hiçbir şeyi savamaz. Yani çok bile olsa dünya, ahiret ve bunlarda bulunan her şey sizin için Allah'ın lütuf ve mevhibelerinin yanında hiç mesabesindedir. Yani Allah'ın dünyevi ve uhrevi nimetleri çok da olsa bunlar onun kendi ehli saydığı özel kullarına ikram ettiği ruhani nimetle kıyaslanamaz. Çünkü Allah türlü lütuflarıyla bu makamlara inanıp onlara ulaşmak isteyen müminlerle beraberdir. Onları kendi güç ve kuvvetleriyle değil, fazlıyla ve rahmetiyle o makamlara ulaştırır. Tevilatun Necmiye'de böyle geçmektedir diyor müellifimiz ve sözlerini tamamlıyor. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Rabbimiz Teala'nın ikram ve ihsanıyla yeni bir programda buluşmak üzere Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor.
1: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, bu programımızda inşallah tevbe konusuna devam edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, kulluk için yaratıldık. Hakk'a kulluk edelim. Nefsimizin oyunlarını bırakıp hak yoluna gidelim. Hakk'ın emirlerini başımıza taç, sünnet-i seniyye-i Ahmediye'yi yolumuza sıraç, ibadet ve taati kendimize minhac edinelim. İşlediğimiz bunca kötülüklere ve günahlara nedamet edip, pişman olup, ağlayıp, sızlayalım. Tevbe ve istiğfarda bulunalım. Kendimizi herkesten aşağı tutalım. Baktığımızdan ibret alalım. Birisine bakıp şükredelim, bir diğerine bakıp fikredelim. Kıldığımız her namazdan sonra bunun Hakk'a son ibadetimiz ve kıldığımız son namaz olduğunu düşünelim. Hak söyleyelim, hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Hakk'a hakkıyla kul, halka elden geldiği ve güç yettiği kadar yardımcı olalım. Buyuruyor ki, ey aşık-ı sadık, tövbe eden ve tövbeleri kabul buyrulan kişilerde şu sıfatların bulunması şarttır. 1. İlmi ilahiyi talim etmek ve hak ilmiyle hallenmek gerekiyor. 2. Tövbeden sonra hem o tövbeyi gerektiren günaha hem de diğer bütün kötü ve çirkin hallere dönmemek, her gün biraz daha gayret ve himmet göstererek ibadet ve taatini ve muhabbetini arttırmak gerekiyor. 3. Kimin haksız olarak malını almışsak geri vermek, kime vurmuşsak rızasını alıp gönlünü hoşnut etmek, hasımları ahirete intikal etmişse onların mirasçılarını bulup helallik almak, mirasçıları bulmak ve onlarla helalleşmek mümkün olamıyorsa hasımlarının ruhları için Kur'an-ı Kerim okumak ve onların ruhlarını şad edecek hayır ve hasenatta bulunmamız gerekiyor. 4. Giydiği elbiseyi hak için giymek, taktığı ziyneti hak için takmak. Zira tövbe etmeyenler elbiseyi şehvetleri için giyerler ve her türlü ziyneti de hevaları için takarlar. Tövbe eden ise elbiseyi avret yerini örtmek ve ayıbını kapamak ve taktığı ziyneti de Allah-u Teala'nın kendisine bağış ve ihsan buyurduğu nimeti ishar için takarlar. 5. Tövbe edenler o tövbelerine sebep olan günahları işledikleri yerlere gitmemeli. Tövbe ettiği halde evvelce günah işlediği yerlere giden ve o günahı hala işlemeye devam edenlerle görüşüp konuşanın tövbesini bozmasından korkulur. Bu ise sözünden dönmek ve Allah-u Teala'ya asi olmak demektir. Tövbe Allah-u Azimüşşan'a karşı yaptığı kötülüğü bir daha yapmamak üzere söz vermektir. Sözünden dönenler ise Allah muhafaza buyursun münafık sıfatına girerler. Bilindiği gibi münafığın 3 alameti vardır. Münafık konuşursa yalan söyler, münafık söz verirse sözünden döner, münafık emanet edilirse ona ihanet eder. Eğer bu sıfatlar bir kimsede varsa hemen tevbe ve istiğfarda bulunmalı ve bu kötü davranışları derhal bırakmalıdır. İnsan ve özellikle Müslüman sözünün eri olur. Verdiği söze sadık kalır. Ne yalan söyler ne de emanete ihanet eyler. Hele yalanla iman asla ve kat'a bir araya gelmez. Biri gelince öteki çıkar gider. 6. Kötü huylarını ahlak-ı Kur'aniye ve ahlak-ı Muhammediye'ye tebdil eylemek, yani Kur'an-ı Azimil Bürhan ve Resul-i Zişan'ın ahlaklarıyla ahlaklanmaktır. 7. Seher vakti uyanarak istiğfar eylemektir. Çok uyku uyumamak gerekiyor. Yatağa girince bir gün kendisinin böyle kabre yatırılacağını, gece karanlığını görünce de kabrin ve mahşerin karanlığını düşünmelidir insan. 8. Tövbe eden cömert olmalıdır. Ağlayanların gözyaşlarını dindirmelidir. Fakirleri, yoksulları, yetim ve dulları sevindirmelidir kişi. Elinde yoksa dilinde olmalıdır. Güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak da, bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak da cömertlik ve hakka sadakat nişanesidir. Allah-u Teala'yı hüsnü zan eylemeli, Allah-u Teala'yı sevmeli, Resulüne güvenmeli, rahata ve sefaya ermelidir insan. Allah-u Teala'dan razı ol ki o da senden razı olsun. Cennet ve rızasını, rıdvanını, mülk-i kebirini sana bağış ve ihsan buyursun. İnsan suresinin 20. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ve ne tarafa baksan tarif ve tavsif edilmez bir nimet, büyük ve geniş bir mülk ve saltanat görürsün. Ey hak ve hakikat talibi! Ağız tatlarını bozan ölüm gelmeden, ahirette azap ve ikap görmeden, nar-ı cehennemi görmeden, dünya hayatındayken nar aşkı ilahiyle cismini yak. Nefsinin her istediğini verme. Nefsinle mücadele ve mücahede et. İbadet ve taatte daim ol, bela ve musibetlere razı ol ve rıza-i ilahiye eriş ve selam buyuruyor. İlahi bizleri Habibi Edib'in hürmetine nail-i meram eyle, ayıplarımızı ört, suçlarımızı bağışla, lütfunla, kereminle yarlıga, tevbesinde sabit, gece gündüz abid, dergah-ı bargah-ı uliyetine sacit kullarından eyle. İman ile yaşat, iman ile öldür. Cemalinle güldür, sefane erdir. Günahlarını hasenata tebdil ve tahvil buyurduğun, tövbekar kulların zümresine bizleri de ilhak eyle. Habibinden ayırma, dinden, imandan ve hayadan sıyırma. Gözlerimizi toprak ile doyurma. Hak ile batılı bilelim, daima hakka yönelelim, batıldan yüz çevirelim. Küfür ikabından, kabir azabından azad eyle. Ölmüşlerimize rahmet, olmuşlarımıza derecat-ı aliya ile rıfat, vatan ve milletimize refah ve saadet, din ve devlet, vatan ve millet uğrunda çalışanlara gayret ve basiret, ordularımıza nusret ve muzafferiyet ihsan ve inayet eyle. Celalinden cemaline sığındık ya Rabbi, zat-ı uliyetine güvendik Allah'ım. Rahmetine dayandık, iman ile uyandık. Ey yüce Mevlam, bizi kapından kovma, huzurundan mahrum koyma. Dinleyip işittiklerimizle amil, sıdk ve ihlas ile kamil olanlardan eyle. Bu programı dinleyen, dinleten tüm kardeşlerimizi nurunla pür nur, gönüllerini aşkınla mamur, lütuf ve kereminle mesrur eyle. Hayırlı ve helal kazançlar nasip buyurarak hayra sarf etmeyi müyesser eyle. Asi ümmeti Muhammed'i ıslah ve bizlerin bütün müşkillerini de kolaylığa tebdil eyle. Ümmeti Muhammed'e rahmeyle, hafız ismi şerifinle hıfz eyle, din ve devlet düşmanlarını kahreyle, bi hürmeti seyyidil mürselin. Sübhaneke rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. İbrahim suresinin 7. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, ve yine hatırlayın ki Rabbiniz Celle Şane size şunu bildirmişti. Celalim hakkı için eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz herhalde o nimetlerimi arttırırım. Düşünün ve hatırlayın o zaman ki Rabbiniz Celle Şane ilan buyurdu. Duyunuz, biliniz, iman ediniz. Eğer verdiğim nimetlere şükreder, bana hamdü senada bulunursanız hiç şüpheniz olmasın o nimetlerime şükredenlere nimetlerimi ve ihsanlarımı arttırırım. Yine ayette nankörlük ederseniz iyi biliniz ki azabım çok şiddetlidir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İyi biliniz ki verdiğim nimetlere şükretmeyerek küfranı nimet eder, nankörlükte bulunursanız, yani ihsan ettiğim nimetlerin hakkını eda etmezseniz, hiç şüpheniz olmasın, azabım bu dünyada bir işkence, ukbada gayet sert ve korkunç olacaktır. Demek oluyor ki nimetlerin artması ve saadete ermemiz ancak ve yalnız bize bağış ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmemizle kaim ve kabildir. Nimetlerin zevali ise bağış ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmeyişimizdendir. Bu ayeti cellede Hak Sübhanehu ve Teala bu gerçeği bütün açıklığı ile gözlerimizin önüne sermiş bulunmaktadır. Ki bir insan için bundan daha büyük bir felaket düşünülebilir mi? Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmıştır. Bu bize bağış ve ihsan buyurduğu nimetlerin en yücesidir. Burada akla bir soru geliyor. İnsan olarak yaratılmak nimetinin şükrü acaba nedir? Öyle ya, dileseydi bizi insan olarak değil de farklı bir hayvan olarak yaratabilirdi. Kim engel olabilirdi? Şu halde bu soruyu nasıl cevaplandırabiliriz? Bize verilen akılla çoğumuzun bulamadığı ve belki sonuna kadar da bulamayacağı bu cevabı, yani insan olarak yaratılmak nimetinin şükrünün ne olacağını, daha doğrusu ne olduğunu Allah Azimüşşan lütuf ve kereminin başka bir nimeti olarak Kur'an-ı Azim'inde açıklamak suretiyle biz gafilleri irşat buyurmaktadır. Zariyat suresinin 56. ayet-i cellesinde mealen, ben cinni ve insanları ancak bana kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım. Gördünüz mü, sorunun cevabı açıklandı. Rabbimiz buyuruyor ki biz cinleri ve insanları ancak bizi bilmesi, bizi tanıması, bize iman etmesi, bize kulluk ve ibadette bulunması için yarattık. Şu halde bize bağış ve ihsan buyurulan insanlık nimet ve şerefinin şükrü Rabbil Alemine iman etmek, ona kulluk ve ibadette bulunmakla ödenebilir. Ne var ki kul ne kadar ibadet etse de bu nimetin şükrünü hakkıyla edaya muvaffak ve muktedir olamaz. Olsa olsa ibadetlerimizle Rabbimizin bu en büyük, en yüce ihsanına minnet ve şükran duygularımızı ishar etmiş oluruz. Yoksa bir kimse doğduğu andan öldüğü güne kadar başını kaldırmaksızın secdede kalsa, yine de bütün vücudumuza kumanda eden baş dediğimiz uzvumuzun şükrünü eda edemeyiz. Yine doğduğumuz andan öleceğimiz güne kadar oruç tutsak bedenimizin şükrünü yerine getiremeyiz. Şu halde Hakk'ın bize bağış ve ihsan buyurduğu ruh nimetinin şükrü Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman etmekle, vücut nimetinin şükrü Rabbimize itaat ve ibadetle, sıhhat nimetinin şükrü Allah rızası için oruç tutmakla, güzellik nimetinin şükrü iffet ve ismetimizi, ırz ve namusumuzu korumakla, kuvvet nimetinin şükrü hak yolunda savaşmakla, göz nimetinin şükrü ibret nazarıyla bakmakla, kulak nimetinin şükrü hak kelamı dinlemekle, ağız nimetinin şükrü helal yemekle, dil nimetinin şükrü hakkı zikretmekle, daima doğruyu söylemekle, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle, hakka davet etmekle bir dereceye kadar yerine getirilmiş olur. Yalnız bu kadar mı? Bize bağış ve ihsan buyrulan ilim ve sanatın şükrünü, bunları ehline ve talibine öğretmekle, mal ve paranın şükrü zekat ve sadaka vermek, yoksullara, fakirlere, yetimlere, muhtaçlara yardım etmekle, sahip olduğumuz eşyanın şükrü onları yerinde, zamanında ve iyi kullanmakla eda edilmeye çalışılmalıdır. Rabbimizin bize bağış ve ihsan buyurduğu kalbin şükrü Allah ve Resulünü sevmekle, kalbimizi hubbu sivadan tathir etmekle, onu Hakk'ın emrine uygun olarak kalbi selim haline getirmektedir. Sözü uzatmaya ne lüzum var? İbrahim Suresi Cellesi'nin 34. ayet-i kerimesinde mealen, eğer Allah-u Teala sizlere bağış ve ihsan buyurduğu nimetleri sayalım deseniz, o kadar çok ve sonsuzdur ki saymaya gücünüz yetmez, sayamazsınız buyurulmuştur. Biz burada ancak gücümüzün yettiği ve aklımızın erdiği kadarını saydık. Kendisine güvenen oturup Hakk'ın bağış ve ihsan buyurduğu nimetleri yazmaya başlasın. Tamamı tamamını sayıp yazabilene aşk olsun. Biz böyle bir kudretin insanoğluna verildiğini sanmıyoruz. O sonsuz ve sayısız nimetlerin 1/1000'i dahi değildir bu anlattıklarımız. Ve unutulmamalıdır ki bütün bu nimetler ancak bu fani alemde malik olduklarımızdır. Baki ve ebedi olan ahiret aleminde müminlere bağış ve ihsan buyurulacak nimetlerden bazılarını ancak ilmen duyarak bilmekteyiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah bu hususları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.
0: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir.

Kıymetli dinleyenler, programımıza devam ediyoruz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam efendimizden rivayetle haber veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Hak Celle ve Ala Adem aleyhisselamı yarattığında kudret eliyle arkasını mesheylemiş ve kıyamet gününe kadar Adem aleyhisselamın sulbundan gelecek olan evlatlarının ruhlarını onun arkasından çıkarmıştır. Hamil olduğu cümle ervahı Adem aleyhisselama arz eylemiş, dünya aleminde malik olacakları halleri ona göstermiştir. Adem aleyhisselam bu ruhların bazılarının kuvvetli ve bazılarının zayıf, bazılarının zengin ve bazılarının fakir, bazılarının sıhhatli ve bazılarının hastalıklı olduklarını görmüş, her ruhun dünyadaki halleriyle hallendiklerini müşahede ile Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmuştur. Ey her şeye kadir olan Allah'ım! Ne hikmete mebni bu mahlukatını müsavi kılmadın da, kimisini zengin, kimisini fakir, kimisini sıhhatli, kimisini hastalıklı, kimisini kuvvetli, kimisini zayıf olarak yarattın. Neden bazıları güzel, bazıları çirkin, bazıları sağlam, bazıları sakat? Hak Celle ve Ala lütfedip Adem aleyhisselama buyurmuştur. Ey Adem! Bunun böyle olmasındaki maksat ve muradım, kullarımın her halükarda şükretmelerini istemekliyimdir. Onun için insanların ruhlarını böyle birbirlerinden farklı ve faik olarak yarattım. Kıymeti dinleyenler, gözünde ibret olan, baktığından ibret almasını bilenler, kuvvetli ise zayıfa bakarak hallerine şükrederler. Zenginse fakire bakarak Rabbinin kendisine olan inam-ı ihsanına şükreder, halinden şikayetçi olmazlar. Sağlam ve sıhhatli iseler hastalara bakarak Hakk'ın bağış ve ihsan buyurduğu sıhhat ve afiyet lütfuna şükrederler. Aciz içinde varlığından soyunarak kendilerine sıhhat ve afiyet nimetini ihsan ve inayet buyuran Rabbimize kıyam, rükû ve secde ederler. Öyle ya, yeryüzünde sıhhat ve afiyet nimetinden büyük bir nimet düşünebilir misiniz? Dünyanın hangi maddi nimeti sıhhat ve afiyetle mukayese olunabilir? Hasta olanları, bir yanından bir yanına dönemeyenleri, aylarca ve hatta yıllarca yatıp kapılara bakanları görüp durdukları halde kendilerine sıhhat ve afiyet nimetini bahşeden Rabbine şükretmeyenlerden daha gafil, daha cahil, daha şaşkın bir insan olabilir mi? Dilediğini dilediği anda yapabilmek imkanına malik, dünyanın tamamı kendisine verilmiş, cihana hükmedecek şekilde hazineleri, askerleri, silahları bulunan bir hükümdar düşününüz ki, sıhhat ve afiyeti yerinde değildir. Ruhen veya bedenen sarsıntılar geçirmekte, bir lokma ekmek yese sancılar içinde kıvranmakta, elinin altında her dilediğini yiyecek kilerleri, mutfakları bulunduğu halde boğazından bir kaşık su geçmemekte olan böylesine bir hükümdarın bütün bu saltanat ve debdebeyi bir bardak suya değişebileceğini aklınıza getirebilir misiniz? Abbasilerin o şaşalı devrinde Harun er-Reşit halifeydi. Bir gün Behlül Dana Hazretleri ile konuşurlarken söz döndü dolaştı, hükümdarın malik bulunduğu devlet ve kudretin azametine geldi. Harun Reşit mağrur bir tavırla sahip olduğu imkan ve nimetleri anlatıyordu. Hazreti Behlül bir süre onu dinledikten sonra birdenbire sordu. Anlıyorum dedi. Büyük hükümdarsın. Geniş bir ülken, hazinelerin, orduların, bir işaretini bekleyen vezirlerin ve kumandanların var. Fakat söyle bana bakalım, malik olduğun bütün bu nimetleri

bir bardak su karşılığında verir misin? Halife Hazreti Behlül'ün nüktesini birden anlamayarak itiraz etti. Canım hiç öyle şey olur mu? Behlül Dana Hazretleri sükunetle cevap verdi. Ya halife dedi. Bana insaf ile cevap ver. Issız bir çölde tek başına kalmışsın. Hava gayet sıcak ve yanında bir yudum su dahi yok. Hangi tarafa seyirsen su bulamıyorsun. Hararetten bunalmış, ölüm haline gelmişsin. Tam bu sırada birisi elinde bir bardak su ile geliyor ve sana mülkünün yarısını kendisine verdiğin takdirde elindeki suyu sana vereceğini teklif ediyor. O zaman ne yaparsın acaba? Halife biraz düşündükten sonra mırıldandı. Bu şartlar altında istediğini derhal yerine getirir ve mülkümün yarısını ona vererek suyu içer ve hayatımı kurtarırım. Kalan yarısını da bana el verir deyince Behlül gülümsedi ve tamam dedi. Mülkünün yarısını vererek o bir bardak suyu içtin ve hayatını kurtardın diyelim. Lakin içtiğin suyu adet üzere dışarı çıkaramayacak bir hale geldiğini düşün. Acılar ve sancılar içerisinde kıvranıyorsun. Azap ve ızdırabın o kadar artmış ki artık gözün dünyayı görmek istemiyor. Bu haldeyken karşına başka birisi çıksa ve o suyu çıkararak seni bu dertten kurtarır ve hayata iade ederim ama elinde kalan mülkün yarısını da bana vereceksin dese ne yaparsın? Harun Reşit tereddüt etmeden cevap verdi. Tabii derhal veririm. Hazreti Behlül sözünü tamamladı. Gördün mü dedi. Malik olduğunu söylediğim bu mülk ve devletin değeri ve karşılığı gerçekten bir bardak suymuş değil mi? Ey ihvanı basefa! Allah Azze ve Celle Hazretleri hadisi kutsi ile azametiyle buyurdu ve başlarında akıl cevheri bulunan iman sahiplerine duyurdu ki ben muhakkak sizin Rabbinizim. Kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabudunuz ve ilahınız da ancak benim. Muhammed'im benim sevgilim ve Resulümdür. Kullarımdan her kim kazama razı ve teslim olur, belama sabır ve nimetlerime şükrederse onu sıddıklarla haşreder ve ismini Sıddıklar Divanı'na yazarım. Her kim kazama razı ve teslim olmaz, belama sabretmez, nimetlerime şükretmezse kendisine benden gayri bir Allah arasın. Zira ben onu kulluğumdan tart ederim. Benden gayri kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut ve ilah bulunmadığına göre hangi kapıya sığınır, hangi mahluk ona yardımcı olabilir buyurulmaktadır. Evet, Rabbimizin bahş ve ihsan buyurduğu her nimete şükretmek her kula vaciptir. O nimetleri bir kere daha hatırlayalım ve hatırlatalım. İnsan olarak yaratılma nimeti, vücut nimeti, iman nimeti, Kur'an nimeti, İslam nimeti, Habibi Hüda ve Şefi'i Ruzi Ceza, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak nimeti, sıhhat ve afiyet nimeti, el nimeti, ayak nimeti, göz, kulak, kaş, kirpik, görmek ve duymak nimeti, ağız, dil, diş ve söylemek, akıl, fikir, düşünmek, tefekkür etmek, bu nimetler, kol, kuvvet, irade, ilim nimeti, hava, su, yer, gök, güneş, ay, yıldızlar, yağmur ve kar, yiyecek ve içecek nimeti, renk, ses, nebatlar, hayvanlar, ana, baba, evlat, ev, eşya, arkadaş, komşu, millet, kavim, kabile, akraba, saadet ve selamet, istiklal nimeti, ordu, asker, kumandan, alim, hoca, mürşid, cami, hastahane, merhamet ve şefkat nimeti, daha yüzlercesini ve hatta binlercesini sayabileceğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz çeşitli nimetler. Ayrıca ahiret nimetleri de var ki sayıları ancak ve yalnız Allah-u Teala bilir. Bütün bu nimetler hep bizim bahş ve ihsan, bizler için bahş ve ihsan buyurulmuştur. Ne var ki bütün bu nimetlerin hesabını soracağını da Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim'inde beyan buyurmuştur. Tekâsür Suresi 8. Ayet-i Celle'de mealen, kıyamet günü o büyük hesap günü. Her halde ve her halde size verdiğimiz nimetlerin hesabını sorarız. Etrafının suyla çevrildiğinin farkında olmayan balık gibi,
kendisini çevreleyen ilahi nimetleri fark ve bunları bağış ve ihsan buyurduğu için Rabbine şükretmeyen gafiller, bu ayet-i cellede itaba elbette layık ve müstahaktırlar. Ey ayakkabım yok diyen, bunun için yakınan gafil. Ayakkabının yoksa ayakların var ya, ayakkabın olsa da ayakların olmasa o ayakkabı ne işe yarar? Şu halde ayakkabın olmasa da ayağın olduğu için Hakk'a şükret. Sana o ayakları bağış ve ihsan buyuran Allah-u Teala gün gelir ayakkabıyı da verir sana. Kaldı ki ne kadar şükretsen yine de sana verilen nimetlerin hakkını eda etmiş olamazsın. Belki bu şükrünle kulluğumuzun ve insanlığımızın icabını yerine getirmiş oluruz. Bak ve gör. Gözlerin baktığından ibret alamıyorsa, baktığından ibret alamayan göz göz değildir. O gözler senin düşmanındır. Akıllı olduğunu iddia eden kişi, baktığından ibret almayan gözü, gözüm var diye taşımamalıdır. Hem unutma ki o gözler yarın huzur-u hakta senden davacı olacak ve seni nara mahkum ettirecektir. Fusule suresi 20-21'de mealen nihayet oraya, hesap yerine, geldikleri zaman kulakları işittiklerine, gözleri gördüklerine ve derileri işlediklerine aleyhlerinde şahitlik edeceklerdir. Onlar kulaklarına, gözlerine ve derilerine niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz? Oysa biz sizden azabı def etmek için masiyetlerimizi saklamıştık diyeceklerdir. Onlar da bizleri her şeyi söyleten Allah-u Teala söyletti. Sizi ilk defa O yaratmıştı, yine O'na dönüyorsunuz diyeceklerdir. Evet, bak ve gör. Nice ayakkabısı olan var, ayakları yok. Nice gözü olan var, gözleri yok. Nice apartman, han, hamamı olan var, sağlık ve afiyetleri yok. Nice zengin kişiler var, ağızlarının tadı yok. Nice milyarderler, milyonerler var, evlerinde dirlik, düzenleri yok. Nice ağızları olanlar var, ya konuşacak dilleri ya da dinlenecek sözleri yok. Nice kuvvet ve kudrete sahip kişiler var, akılları yok. Nice mevki ve makam sahipleri var, imanları yok. Nice nimetlere ermiş kişiler var, ibadet ve taatleri yok. Nice dünyaya sahip kişiler var, ahiretleri yok. Ey mümin, ey hak ve hakikat aşığı, senin Rabbin var. Rabbine imanın var. Peygamberin var. Sıhhat ve afiyetin var. İbadet ve taatin var. Aklın ve tefekkür kabiliyetin var. Gözün, kulağın, saçın, sakalın, kaşın, kirpiğin, ağzın, dişin, dilin, elin, ayağın var. Sen öyle bir Nebi-i Zişan-ı Ümmetsin ki Allah-u Azimüşşan indinde kadri gayet güce, şefaati makbul, duaları şayan-ı kabul ve günahkar ümmeti için şefkat ve merhameti mebzuldür. Allah-u Teala onu razı edinceye kadar istediğini vereceğini Kitab-ı Mübin'inde açıkça ahdü peyman ederek beyan buyurmaktadır. Öyleyse Rabbimize şükretmeyelim mi? Ona kıyam, rükû ve secde ederek, tesbih ve takdis eyleyerek tazim etmeyelim mi? Etmezsek küfran-ı nimette bulunmuş, açıkçası nankörlük etmiş olmaz mıyız? Nankörlük insana ve insanlığa yakışır mı? Bir din kardeşin Hicaz dönüşü sana bir takke hediye edince ona defalarca teşekkür ediyorsun da takkeyi giymek için sana o başı ihsan ve inayet buyuran Allah-u Teala'ya şükrün olmayacak mı? Hicaz hatırası o takkeyi giydiğin başına Allah Azze ve Celle akıl cevherini ihsan buyurmamış olsaydı aynı takkeyi belki de ayağına geçirmeye uğraşacaktın. Sana bunu yaptırmayan, o akıl nimetini bahşeden Rabbine secde etmeyecek misin? Kaldı ki gerçekten kul ve insan isen vücudundan olan bazı nimetlerini alıverse dahi yine de ona şükretmen gerekir. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Envarül Kulüp isimli eserim zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret ettik. Buraya kadar anlatmaya çalıştığımız bu kelamları Mevla Teala Hazretleri tam manasıyla idrak edip hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda yine görüşmek ümidiyle
Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

giderim. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da Nida'dan Gönüllere programına hoş geldiniz. İnşallah uzun bir aradan sonra bugün kıssalar paylaşmaya ve hisseler almaya çalışacağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Buyursunlar. Çok eski zamanlarda Yemen topraklarında adı Ahmet olan ilmi ve takvasıyla meşhur bir zat vardı. Ahmet Efendi sadece kitapların alimi değildi. Aynı zamanda güzel bir gönül ehliydi. Yüzünden nur, sözünden hikmet eksik olmazdı. Ancak hikmet ve ilim sahibi olması onu şu imtihan dünyasının çetin imtihanlarından muaf tutmayacaktı elbette. Öyle de oldu. Ahmet Efendi hayatının ilk yarısında büyük bir refah içinde yaşadı. Geniş arazileri, bereketli bağları ve zengin bir kütüphanesi vardı. Eşi Zeynep Hanım ise hem dünyalık işlerinde hem de ibadetlerinde ona destek oluyor, yanından hiç ayrılmıyordu. Tam bir hayat yoldaşıydı. Daima dillerinde "La havle ve la kuvvete illa billah" duası vardı. Yani güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Ancak imtihan dünyasıya bir yıl, iki yıl değil, tam 7 yıl süren bir kuraklık geldi. Ne arazilerinde ne de hayvanlarında bereket kaldı. Ahmet Efendi elindeki her şeyi yoksul komşularına ve öğrencilerine dağıttı. O durumdayken bile kimseyi geri çevirmedi. Çünkü etrafındaki herkes onun gibi sıkıntıdaydı. Sonunda evindeki son yiyecekleri de bitti. Kütüphanesindeki en değerli el yazmalarını satmak zorunda kaldı. Yani artık küçücük bir kulübede, bir hurma ağacının gölgesinde en zor şartlarda yaşıyorlardı. Eşi Zeynep Hanım bir gün gözleri yaşlı bir şekilde şöyle dedi: "Ahmet Bey, biliyorsun, 7 senedir elimizde ne varsa paylaştık, tükettik. Hamdolsun, kalbimiz Allah'a şükür dolu. Lakin midemiz boş. Şu fakirliğimiz imanımızın zayıflamasına sebep olur diye korkuyorum. Söyler misin, ne olacak halimiz?" Ahmet Efendi eşinin yüzüne tebessümle baktı. Sanki o tebessüm karanlıkta yanan bir kandil gibiydi. "Zeynep Hanım, unutma ki rızkı veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Bolluk şükür ister, darlıksa sabır ister. Sakın korkma, imanımız midemizin boşluğuyla ölçülmez. Rabbim bir kapıyı kaparsa 1000 rahmet kapısını da açar. Biz ondan gelen her şeye razıyız. Ümidimizi yitirirsek, ah hanım, asıl o zaman her şeyimizi kaybederiz." İmtihanlar bunlarla bitmeyecekti. Birkaç gün sonra Ahmet Efendi ve eşinin canından çok sevdikleri nur yüzlü, yardımsever ve ilim yolunda yetiştirdiği güzel oğlu aniden hasta oldu ve vefat etti. Bu yaşlı ailenin omuzlarına yüklenen belki de en ağır imtihandı. Nihayet defnettiler. Cenaze sonrası hanımı Zeynep Hanım ağlıyordu. Kolay mıydı? Ahmet Efendi ise seccadesine oturdu, sessiz sessiz gözyaşı döktü ve uzun bir secdeye kapandı. Secdeden kalktığında elini semaya kaldırdı ve gönlünden şu yakarış yükseldi:
Ya Rabbi, senin mülkün geniştir, lütfun sonsuzdur. Bana bolluk verdin, şükrettim. Fakirlik verdin, sabrettim. Belki şu dünyada en sevdiğimi de aldın. Yine de dilimden şükür, kalbimden rıza düşürmedin, hamdolsun. Ya Rabbi, ben bir kulum, sen benim sahibimsin. Bu acıdan sonra dahi umudumu sadece sana bağlıyorum. Yeter ki sen benden razı ol. Senin rahmetinden daha büyük bir ümit nerede bulunur? Eğer şu yaşadığım acı, şu imtihan katındaki derecemi yükseltecekse, sen razı olacaksan ben binlerce kez razıyım ya Rabbi. Ahmet Efendi'nin bu teslimiyeti aslında en önemli makamlardandı. O gece Ahmet Efendi ve hanımı yine teheccüd namazlarını kıldılar. Çünkü biliyorlardı ki kederin en ağır anında dahi Allah Teala'ya yönelmek, kaybolan, her şeyi unutturan tek huzur yeriydi. Sabah güneş doğarken kapıları çalındı. Gelen o bölgenin padişahının veziriydi. Vezir heyecanlı ve duygusal bir şekilde gözünü yere dikti, ellerini bağlayarak şöyle dedi: "Ey büyük alim, padişahımız dün gece rüyasında bizzat Peygamber Efendimiz'i görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurmuşlar ki, hemen git, şurada oturan ümmetimden Ahmet'e selamımı söyle. Onun o büyük sabrı ve umudu kaybetmeyişi beldenizden kuraklığın kalkmasına sebep oldu. Onun bir damla gözyaşı senin onca mülkünden daha kıymetlidir. Onu yanına al, hak ettiği değeri ver." Vezir çuval dolusu altın ve erzak getirdiğini söyledi. Lakin Ahmet Efendi yüzünü çevirdi. "Ey vezir, bu anlattığına o kadar çok sevindim ki, bu benim için dünyanın tamamından daha değerliydi. Hamdolsun ki benim gibi aciz, zavallı bir ümmetine ne güzel bir teselli verdi. Padişahınıza söyleyin, ben Allah'a kulluk eden bir kulum. O bana makam ve zenginlik vermezken de onun kuluydum. Şimdi de onun kuluyum. Benim makamım şu seccademin üzeridir. Rızkım Allah'tan gelen o rahmettir." Ancak vezir ısrar etti: "Ben emir kuluyum. Siz istemeseniz de bu bir emirdir. Size hizmet etmemize izin verin. Hem bu beldenin size ihtiyacı var." Ahmet Efendi nihayet kabul etti. Ama bir şartla: "Getirdiğin o altınları kuraklıkta zarar görmüş yoksullara dağıt, olur mu? Bana da sadece bir parça temiz su ve bir miktar un ver yeter." Kısa bir süre sonra o bölgeye rahmet yağmurları yağmaya başladı. Toprak yeniden canlandı, ekinler fışkırdı. Ahmet Efendi yine aynıydı. Makam ve zenginlik içinde yaşasa da kulübesindeki gibi sade kaldı. Hayatını halka bir şeyler anlatmaya ve yoksullara yardım etmeye adadı. Ona bir gün sordular: "Bu kadar büyük imtihanlar karşısında siz nasıl dayanabildiniz?" Şöyle dedi: "Evladım, biz Müslümanız. Bizim inancımızda en karanlık gecenin ardından dahi sabahın geleceği bilgisi var. Kuraklıkta malımı, hastalıkta evladımı kaybettim, evet. Ama ben Rabbimi
hiç kaybetmedim. Ümidimi sadece ona bağladım. Çünkü biliyordum ki o bir kuluna dert veriyorsa, o dert aynı zamanda gelecek rahmetin habercisidir. Umudu kaybeden

Teala'ya olan tevekkül, fırtınalı bir denizde sığınılacak en sağlam limandır. Eyvallah. Yine eski zamanlarda Bağdat'ta Dicle Nehri kıyısında adı Kasım olan zengin ve itibarlı bir tüccar vardı. Kasım Bey, mal varlığının çokluğuyla değil, dürüstlüğü ve ticaretteki başarısıyla tanınıyordu. Ancak Kasım Efendi'nin kalbinde sürekli bir endişe vardı. Tam anlamıyla tevekkül edememek. Her ne kadar sadakayı, zekatı hiçbir zaman aksatmasa da yeni bir kervan yola çıktığında uykuları kaçar, fırtına haberi duyduğunda beti benzi atardı. Ticaretini o kadar titizlikle planlardı ki sanki kar veya zarar tamamen kendi hesaplarına bağlıydı. Bu böyle gidemezdi. Bir gün yakın dostu ve aynı zamanda şehrin tanınan alimlerinden Şeyh Arif'e gitti ve bu halini açtı. "Hocam, ticaretimi düzgün yapmaya çalışıyorum. Allah'ın emirlerini de yerine getirmeye çalışıyorum. Lakin her yeni işe başlarken kalbimde bir korku, bir endişe var. Sanki kontrol benden çıkarsa her şey mahvolacak. Evet, dilimle Allah'a tevekkül ediyorum ama kalbim o fırtınanın yolları kapamasından, mallarımın başına bir şey gelmesinden endişe edip duruyor. Ben acaba münafık mıyım?" Hocası tebessüm etti ve şöyle dedi: "Ey Kasım, Allah'ın izniyle senin hastalığın münafıklık değil, sebeplere takılıp kalma hastalığı evladım. Senin gayretin takdire şayandır. Ama bil ki Allahu Teala sebeplere yapışanı sever ama o sebeplere tapanı sevmez. Evladım, tevekkül çalışmayı bırakmak değildir. Elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakman ve kalben rahatlamaya çalışmandır. Unutma, geminin karada yürümesini sağlayan o küreklerin kuvveti değil, denizdeki suyun Allah'ın emriyle o gemiyi taşımasıdır evladım." Aradan birkaç ay geçti. Kasım Efendi tüm sermayesinin büyük bir bölümünü yüklediği Yemen'den Hindistan'a kadar ulaşacak 7 kervan ve 7 deniz gemisinden oluşan kocaman bir ticaret seferi düzenledi. Yine her zaman yaptığı gibi günlerce hesaplamalar yaptı. Yolda neler olabilir, rüzgar fırtına zamanı mı, elinden geleni yaptı. Ancak seferin 3. ayında Bağdat'a kara bir haber ulaştı. 7 gemiden 4'ü şiddetli bir fırtınada batmış, geri kalan 3 gemi ise Hint Okyanusu'nda korsanlar tarafından yağmalanmıştı. Bu da yetmezmiş gibi kervanların çölün ortasında kum fırtınasına yakalandığı ve kaybolduğu da söyleniyordu. Yani işin özü Kasım Efendi'nin yıllardır biriktirdiği tüm mal varlığı bir anda yok olmuştu. O zamanın en güzel evlerinden birinde oturan Kasım Efendi borç batağındaydı artık. O güzel evini hemen elinden çıkardı, şehrin dışında bir barakaya taşındı. Eşi ve çocukları da şaşkınlık içindeydi. Kasım Bey'in içi kan ağlıyordu. Ama bir yandan da hocasının sözleri kulağında yankılanıyordu. Kasım Bey eski evinin dar çatısında oturmuş gökyüzüne bakıyordu. İçinden şöyle bir ses yükseldi: "Yıllarca çalıştım, hesapladım, titiz davrandım ama hepsi bir anda gitti. Demek ki planların üstünde bir plan var. Benim hesabım boşa çıktı. Şimdi

Geriye sadece onun takdiri kaldı. Sabaha doğru Kasım Bey her zamankinden daha derin bir huzurla uyandı. Abdestini aldı, seccadesini serdi ve iki rekat hacet namazı kıldı. Secdede ağladı. Ama bu ağlama çaresizliğin, isyanın değil, teslimiyetin gözyaşlarıydı. Şöyle dua etti biraz sonra. Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım. Sen her şeyi benden daha iyi biliyorsun. Bütün ilmimi, şu aciz aklımı, gücümü kullandım. Ancak görüyorum ki benim tedbirim senin takdirinin yanında hiçbir şey. Malım gitti. Lakin sen varsın. Sen bana yeniden verirsin ya da vermezsin. Ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Her iki halde de ben senin kulunum. Ne olur kalbimdeki acziyetten kaynaklanan şu kaygıyı kaldır ve onu tam bir tevekkülle doldur. Ya Rabbi, sadece senin rızana talibim. Olan da hayırdır, olmayan da, dedi. Kasım Efendi namazdan sonra yüzünde tarif edilemez bir sükûnetle eşinin yanına döndü. Eşi uzun zamandır Kasım Bey'i böyle görmüyordu. Şaşırdı ve sordu. Efendi ne oldu? İyi misin? Bunca malımız gitti. Sen nasıl bu kadar mutlusun? Endişe etmiyor musun? Kasım Efendi elini eşinin omzuna koydu. Hanım, vallahi ben kaybetmedim. Ben üzerimdeki yükü attım sadece. Yıllardır sırtımda taşıdığım malın endişesi beni yiyip bitiriyordu. Şimdi anladım ki o mal benim değilmiş. Ben emanet değil, benim zannetmişim sadece. Halbuki o sadece bana bir süreliğine verilmiş. Şimdi emanet sahibine döndü. Bense asıl kaybetmekten korktuğum şeyi, yani Allah Teala'ya olan güvenimi buldum. Tevekkülü öğrendim hanım. Kasım Efendi pazarda küçücük bir dükkan açmış, sıfırdan yine helalinden kazanmaya başlamıştı. Artık eski endişeleri yoktu. Sadece uğraşıyor, çalışıyor, gerisini Allah'a havale ediyordu. Kalbinde öyle bir huzur vardı ki, şu küçücük dükkanı sanki oturduğu o eski saraydan daha ferah geliyordu. Birkaç hafta sonra Medine'den bir kafile Bağdat'a geldi. Kafile başkanı Kasım Efendi'yi arıyordu. Nihayet sora sora yanına geldi. Ey Kasım Efendi, aylardır sana ulaşmaya çalıştım. Başımıza gelmeyen kalmadı. Senin kervanın ve gemilerin hakkında çıkan haberler yanlıştı. Fırtınada batan gemiler seninkiler değil, başkasına aitti. Senin dört gemin fırtınadan sığınarak bir adada kaldı ve o adanın incileriyle yüklendi. Korsanların yağmaladığı zannedilen o üç gemi ise korsanları esir alıp malları kurtardıktan sonra beklenenden daha fazla kârla geri döndü. Kervanların da kum fırtınasını aşıp daha güvenli ve zengin bir yerden buraya doğru geliyor. Evet, bu bekleyiş aylar sürdü. Ama sen yine de Bağdat'ın en zengin tüccarı olmaya devam ediyorsun, dedi. Kasım Efendi sevinmişti. Elhamdülillah dedi, iki rekat şükür namazı kıldı. Hemen hocasının yanına gitti. Hocası olayı duymuştu. Gördün mü ey Kasım, mal gitti sanılırken sen tevekkülü kazandın. Tevekkülü kazandığın an Allah Teala senin malını da geri verdi.
Çünkü Rabbimiz kendisine kalbiyle tam olarak dayanan kulunu asla utandırmaz. Aslında o, sana kaybettiğin malı değil, kaybetmekten korktuğun o huzuru geri verdi oğlum. Birkaç gün sonra denildiği gibi aylarca geç kalmasına rağmen kervanları ve malları geldi. Kasım Efendi, Bağdat'ın en çok sadaka veren, en merhametli ve en tevekkül sahibi tüccarı olarak anıldı. Çünkü artık o biliyordu. İnsan gayret edecek, uğraşacak, elinden geleni yapacak ama kalbini sadece Allah Teala'ya bağlayacaktı. Dünyanın en büyük zenginliği tevekküldü. Bağdat'ın arka sokaklarında güneşin bile girmeye çekindiği izbe bir hanın köşesinde üzeri kirpas içinde bir adam yatıyordu. Harun. Bir zamanlar Bağdat medreselerinin en parlak zekası, sesiyle dinleyenleri ağlatan o genç hafız gitmiş, yerine gözlerinin feri sönmüş, günahın batağında kaybolmuş bir harabe gelmişti. Harun'un hikayesi küçük bir gafletle başlamıştı. Bir kereden bir şey olmaz diyerek girdiği o kapı artık üzerine kilitlenmişti. Önce arkadaşlarını değiştirdi, sonra alışkanlıklarını, en sonunda da ahlakını. Annesi, o mübarek kadın, oğlunun bu halini göre göre kahrından vefat etmişti. Harun, annesinin cenazesine bile gidememişti. Bu vicdan azabı, onu kurtarmak yerine daha da dibe çekmiş, unutmak için daha çok günaha dalmış, daha çok batmıştı. Artık Bağdat halkı onu gördüğünde yolunu değiştiriyor, şu adama bak. Bu adamdan kimseye hayır gelmez, bunun kalbi mühürlenmiş diyorlardı. İşin kötüsü, Harun da inanmıştı buna. Kendi kendine, benim gibi bir isyankârı Allah ne yapsın? Ben annemin bile katili oldum. Ben Kur'an'ı ezberleyip sonra unutan bir deliyim. Benim yerim zaten belli deyip duruyordu. Umutsuzluk günahından daha büyük bir günah gibi yapışmıştı yakasına. Mevsim kıştı. Dondurucu bir rüzgar Bağdat sokaklarını dövüyordu. Harun, sığınacak bir saçak altı ararken titreyen bacakları onu eski mahallesine, çocukluğunun geçtiği mescidin avlusuna kadar sürükledi. Gece yarısıydı. Kandiller yanıyor, içerden belli belirsiz bir zikir sesi geliyordu. Harun caminin kapısına elini uzattı ama itemedi. Eli havada kaldı. Sanki görünmez bir duvar, ''Sen buraya layık değilsin, içeri girme!'' diyordu. Geri dönmek istedi. O sırada içerden imamın gür ve yanık sesiyle okuduğu bir ayet yankılandı. Sanki her şey, rüzgar dahi susmuş, o ayet konuşuyordu. ''De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgiyendir.'' Harun olduğu yere çakıldı. ''Ey haddi aşan kullarım!'' diye fısıldadı. ''Bu ben miyim? Nefsine zulmeden. Ama Allah kullarım diyor, beni hala kulu olarak mı çağırıyor, kovmuyor mu?'' Sonra dizlerinin bağı çözüldü. Yıllardır ağlamayı unutmuş o taşlaşmış gözlerinden önce bir damla, sonra sel gibi yaşlar boşanmaya başladı.
çamurlu kıyafetlerine, şarap kokan nefesine aldırmadan caminin kapısını itti ve içeri girdi. Cemaat dağılmıştı. Sadece yaşlı imam Abdullah Hoca ve birkaç talebesi vardı. Kapının gürültüyle açılmasıyla hepsi birden döndü. Karşılarında perişan haldeki kirpas içinde Harun'u gördüler. Talebelerden biri, "Ey Berduş, burası Allah'ın evi, çık dışarı," diyecek oldu. Ama Abdullah Hoca elini kaldırıp onu susturdu. Harun ağlıya ağlıya mihraba doğru sendeleyerek yürüyordu. Ayakları artık onu taşımıyordu. Caminin ortasında dizlerinin üzerine çöküverdi. Başını ellerinin arasına aldı. "Ya Rabbi, ya Rabbi, kapına geldim ama yüzüm yok. Herkes beni terk etti. Anam bile beni bırakıp gitti. Ben kendimi bile terk ettim. Allah'ım, ama sen gel dedi. Geldim Allah'ım. Yüküm dağlardan ağır. Günahım okyanuslardan derin. Eğer sen de beni kovarsan, ben kime giderim? Kimin kapısını çalarım?" Harun yüzünü caminin halısına sürdü. Öyle ağlıyordu ki sanki içindeki zehiri, yılların kirini temizliyor, akıtıyordu. "Beni affet Allah'ım, beni affet Allah'ım," diye inliyordu. Abdullah Hoca ve talebelerinin gözleri doldu. Hoca yavaşça Harun'un yanına geldi. O kirli, pasaklı kıyafetlerin içinde kokan adamın yanına diz çöktü. Omzuna elini koydu. Harun irkiliverdi. "Dokunma bana hoca, seni de kirletirim." Abdullah Hoca gözü yaşlı şekilde tebessüm etti ve sarıldı. "Ah be evladım, gözyaşıyla yıkanan bir tövbeden daha temiz ne var şu dünyada? Kalk, Allah senin gibi kırık kalpleri sever." Sabaha doğru hocası caminin yanındaki evine götürdü. Suyu kaynattı, yıkanması için imkan verdi. Güzel elbiseler giydirdi. Sabah namazında Harun, yıllardır unuttuğu namazı her rekatında hıçkırıklarla kıldı. Gece ayrı olan Harun, sabah tamamen farklıydı. Yüzündeki o kara bulut dağılmış, yerine hüzünlü ama nurlu bir ifade gelmişti. İşte Harun o sabahtan sonra eski hayatına dair her şeyi sildi. Şehrin en ağır işlerinde çalıştığı, kazandığı her kuruşu sadaka olarak dağıttı. "Neden bu kadar kendini yoruyorsun?" diyenlere, "Ben o haram paraları vücudumdan ve ruhumdan Allah'ın izniyle terle, sadakayla atacağım," diyordu. Yıllar sonra bir hac mevsiminde Kabe'nin örtüsüne yapışmış, saçı sakalı ağarmış bir adam görüldü. İnsanlar onu tanıyamadı. O Harun'du. Kabe'nin kapısında şöyle dua ediyordu: "Ya Rabbi, gençliğime ziyan ettim. Huzuruna onca günahla geldim. Ben enkaz olmuştum. Ama sen o enkazdan bir saray inşa ettin. Şahit ol ya Rab. Sen de şahit ol Kabe. Harun Rabbini buldu. Harun sahibine döndü. Ya Rabbi, eğer beni affettiysen emanetini şu secdede al.
Çünkü artık senden gayrısına ne bakacak gözüm, seni anmaktan başka da ne kelam edecek dilim kalmadı. Rivayet edilir ki Harun o duasını bitirdikten sonra son bir secdeye kapandı ve bir daha kalkmadı. İnsanlar onu kaldırmak istediklerinde yüzünde dünyanın en huzurlu tebessümünü gördüler belki de. Sanki müjdeyi almış gibiydi. Ey kardeşlerim, Harun'un hikayesi bize şunu anlatır. Günahımız ne kadar büyük olursa olsun, Allah Teala'nın rahmeti o günahlarımızdan da büyüktür. O şeytanın en büyük tuzağı bize affedilmeyeceğimizi fısıldamasıdır. Halbuki kapı hiç kapanmadı. Mesele düşmek değil, düştüğü yerden "Ya Rabbi" diyerek kalkabilmekti. Gecenin en karanlık anı, şafağın sökmesine en yakın anıdır. Tıpkı Harun gibi. Eyvallah. Geldik bugünkü programımızın nihayetine. İnşallah ibret alanlardan oluruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının bir yenisinde buluşabilmek ümidiyle. Sürçülisan ettik, affola. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun, Kuddüsün, Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyus-Sagir 6580.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" Enbiya Suresi 10. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir." Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167, Cuma 13-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: yol kendini açınca.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda radyo nida her an.